0: Radyo Lider İzmir.
1: Sen nasıl feleksin? Ben nasıl insan? Bir ele bak felek, bir de bana bak.

acısın. Senin değil benim canım acısın. Yüreğimi yakan derin sancısın. Canın sağ olsun ha kardeşim.

Boşuna ağlar mı insan? Mutlaka bir derdi vardır. Kiminin anası yok, kiminin babası. Kiminde geçim derdi, kiminde yürek yarası. Bu öyle bir dünya ki çile dolu kahrolası. Kesilmiyor dertlerin ardı arkası. Biri biter, biri başlar.

Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fenayım.

kendimde de gülen bugün ne? Valla güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Valla başım da ne çok karışık, başım ya çok karışık, ben bende de gülen bu. Kendim

Bey çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Çağırmışlar ne gideyim, kimi içim kötü ne bileyim. Bırakın bir günde rahat edeyim.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne şarkılar sabahına, alnımız ak. Tarih kadar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde, saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında, sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara, aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik

yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

Bir tek o gün güneş güneş gibi doğdu karanlıklarımın üstüne. Bir tek o gün ışık ışık gibi parladı ruhumun derinliklerine. Ve ben bir tek o gün kendimi çok sevdim. O bir tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine.

Hani ilk kez ellerin ellerime dokunup, yo anlatılmaz, anlatmam, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp, yo bu gizli sır açıklanmaz, açıklamam, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde, aman Allah'ım ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulüm zalim olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim, sadece o bir tek gün. Ya şimdi, bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzaklarımdasın. Ruhumun her zerresinde fakat ebedi yokluklarımdasın. Unuttum desem yalan, unuturum desem imkansız.

Ya gidilen yerde seni hiç görememek, hiç duyamamak, hiç hissedememek korkusu yok mu? İşte bu yüzden yaşamak zulüm olsa katlanıyorum, azap olsa sabrediyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen varoluşumun nedeni, yaşama sevincim.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

sendin benim tutunacak tek dalım. Yokluğun zor, çekilmiyor kahrı. Elden bir şey gelmiyor, ne yapayım? Seni yazan kadere mi yanayım? Geçip giden yıllara mı yanayım? Bizi ayıran hayata mı yanayım?

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansız.

0: İzmir.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarında ise kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

cana sevip bin özlemle andığım, bari gözlerini bırak bana. Su çiçeklerinin en güzel yanı budur. Giderken gölgelerini verirler suya. Güz akşamlarında dal kıpırdamazken suda halkalanan gözleridir. Sen de gözlerini bırak.

Gönlümün bin güzelliğiyle inanıp sevdiğim, güzelliğini ince ince aratma, bir kıyıya bir gün inen fırtına gibi bir şeyleri soğut, bir şeyleri yak, dağıt bir şeyleri, bir şeyleri kur, kendini hiç yokmuşsun gibi bırakma. Kafamın her bir yanıyla bir şeyler öğrendiğim, sonsuza uzanan sevinç, güzele vurgun tasa, en az bin yılda arayıp bulduğum, bana aşk şiirleri yazdırma artık. Beni burada gölgen gibi bırakma.

0: beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
1: Peki ya umut?
0: Umut, şimdi hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar anlamsız.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezayirlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cümlenize sevgiler, selamlar, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Allah nasip ederse Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde mesajlarınızı kardeşiniz paylaşacak, duyanlar duymayanları. Haberiniz olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

yıkanma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına, bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gecemi böyle azapla böldü. Kim bilir sevenler ne düşler gördü? Bense gözlerimi kırpmadım hala. Bense gözlerimi kırpmadım hala.

Üç kardeşimize Çamlık'ta oturan İsa ve Orhan kardeşlerinden selamlar, sevgiler. Aynı zamanda amcaoğlum Apo'ya da tez zamanda kavuşmalarını, Aslan amcaoğlum bütün mahkumlara selamlar, sevgiler. Aleyküm selam kardeşim. Hürri Çelikler radyo başına, Ali Aşakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim canım aşkıma gelsin Atif Doğanay'dan sözüm söz şarkısı armağan olsun biricik aşkıma. Baro Şimşek'ten Barış Duran kardeşime. Düzeltelim, Barış Doğan kardeşime doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. Şevval Aydilek'ten Bora Şimşek'e canım sevgilim seni çok seviyorum ve çok özledim. Halit Bilgiç'ten özledim seni şarkısı armağan ediyorum. Murat abi selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Şakran kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Görüşüne geleceğim, beni yazdır, seni seven Manisalı Murat her şeyimsin benim, başta Selinay'ım olmak üzere C16 koğuşuna Selinay'ıma sahip çıkan bütün ablalarıma selam olsun, Kibariye'den gidemem şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş C5 koğuşunda bulunan Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumda abilik kardeşlik yaptım. Murat Deveci, Emir Acar Atakan, Arda Kova oğlu. Akabinde ayrı kurumda bulunan T2 C1 koğuşundan Aslan abim Bengin Orhan'a selam olsun. Benden bu derler Eyüp Han'dan, sen olmayınca armağan olsun. Canım oğlum Ardam, Tevş C5 koğuşuna Halit Bilgiç'ten söyleme şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum oğlum. T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan abim, yollarını gözlüyoruz abim. Ben küçük Arda Eyüp Han, vurmalıyım kendimi, benden sana armağan olsun. Canım oğlum, yokluğun günden güne iyice zor geliyor. Bir yanım hep eksik, seni o kadar çok seviyorum ki sen benim bu dünyada sığındığım tek limanımsın oğlum Arda Çalışkan. T3C5 koğuşuna yatmakta olan ve gelmesini dört gözle beklediğim evladıma Yıldız Mustafa Yıldız Doğan'dan dayanamıyorum şarkısını sana armağan ediyorum kurban olduğum oğlum. Murat Bey, T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, seni çok seviyoruz. Sen bizim için çok değerlisin. Bilmeni istiyoruz. Bugünlerde geçecek en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Her zaman arkandayız. Bunu bilmeni istiyorum. Yolunu bekliyoruz. Özge ablan ve ben, yani Yasemin teyzenden yakışıklı çocuğuma bizden Ferdi Tayfur'dan Yıkılasın Be Dünya şarkısını armağan ediyorum. T3C5 koğuştan canımız var. O kadar kıymetli ve değerlisin ki bizim için, biliyorsun değil mi teyzem? Arda, seni Ardalara ablan, ben çok özlüyoruz ve seviyoruz yakışıklı çocuğum. Anneni merak etme, hep yanındayım, yalnız bırakmıyoruz. Şenay teyzesinden Arda Çalışkan oğluma, Koray Avcı'dan Merdo şarkısı armağan ediyorum. Biliyorsun bu şarkının önemini, kendine iyi bak. Abim, kalbim her zaman seninle beraber, seni çok seviyorum, özlüyorum. Sen gelmemi istemiyorsun yanına ama ben seni çok özlüyorum. Haftaya istersen geleceğim. T3C5 koğuşuna yatan abim Arda Çalışkan'a kardeşi Ayşenur'dan gelsene şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumda abilik kardeşlik yaptım. Murat Deveci, Yusuf İslam, Emir Boğa, Arda Kuva oğluya selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Aleyküm selam Arda kardeşim. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin Orhan, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Mert Işıklı, Yıldırım Bozdağ. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. T3C5 koğuşuna yatan canım var benim. Gözümün nuru, yüzüne bakmaya doyamadım, kıyamadım. Sesi içimi titreten çocuğum var. Gecem gündüzüm yok artık. Sen gittin, denizin rengi, gökyüzünün rengi değişti. Gel artık be çocuğum, yüreğime su serp oğlum. Arda Çalışkan annesinden, Elif Altıntaş'tan oğul şarkısını armağan ediyorum. Seni ne kadar seviyorum bunu biliyorsun. T3C5 koğuşuna yatan kardeşim Harun Aydemir için Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun abla. Ablan Esma Aydemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Borancan Akalık. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta aynı ortamı paylaştım abilerin abisi eski İzmirli Arda Kurtuluş olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Keve, Hakan Doruk, Samet Akbulut abilerime, kardeşlerime, Doruk Uslu, Burak Özkurt'a selamlarım ve sevgilerim ile. Gece söz bırakmak isterim. Cesaret çelik yelekte değil, cesur yürekte saklıdır. Abi ve kardeşlerim Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat armağan olsun.
T1B5 koğuşundan Ömer Aslan.

Evet, kaldığınız yerden devam. Artık tırsmaya başladım. 3 gündür psikolojim bozuldu vallahi ya. Şu internetlerden çektiğimiz nedir ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Aslan dayım Savaş Aktaş, seni çok özledim dayım, iyi ki varsın. İyi ki benim dayımsın Can dayım Savaş Aktaş. Sesini kızışını diyelim. O kadar çok özledim ki. Hata yapmıyorum dayım, için rahat olsun. Bayrakta sancakta Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Aktaş. Aslan dayım Savaş Aktaş, Ahmet dayımın ellerinden öperim dayı. Emrah Karasu, Ayhan Serhendi, Furkan Hakkı, Eyüp Ogi, Ozi Doğukan, İnanç Doğukan. Herkesin sana çok selamları var. Seni dört gözle bekliyoruz dayıcım. Murat Bey, kadın kapalı B10 koğuşuna kalmakta olan Bilgenur Kavas'ın annesiyim. Canım kızım ve onun can arkadaşı Beyza. İkinizi de çok seviyorum. Rabbim sizi kollasın, gözetsin. Sıradaki şarkı Bilge ve Beyza için gelsin. Ben Şakran 4 nolu B1'den Enes Aydemir Yamanlardan, aynı kurum B5'te yatmakta olan Onur Camgöz'e, 1 nolda yatmakta olan Uğur Savcı, Celal Eken, Mehmet Uygunar, Menemen'de yatmakta olan Gökhan Ernamıder, Barina Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan can dostum kardeşim Sedef Uçar'a selam olsun ve sevgilerimi yolluyorum. Kardeşlerim bir dakika şöyle bir kalsın şu sistem, bir bakayım.

sayfamız yeni dedim. Şakran T1 B5 koğuşuna yatmakta olan eski İzmirli Engin Zengi. Kader ortaklığı yaptığım abilerim, kardeşlerim Hüseyin Yavuz, Seyit Ahmet Güleş, Berdan Doğurman, Doğukan Doğan, Serdal Geri Dönmez, Ömer Arslan, Seyitan Çakmak. Bu geceki bütün şarkılar abilerim kardeşlerime armağan olsun. Eski İzmirli Engin Zengi. Şakran T1 B5'ten eski İzmirli Engin Zengi. Aynı kampüste bulunan, farklı kampüslerde bulunan kardeşlerim Olcan Aydın, Baran Hırkacı. Eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar. T3'te bulunan kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Abdullah Duman, Zeki Polat. Bu gecenin bütün şarkıları kardeşlerime gelsin. T1 B5 koğuşunda bulunan canım abim eski İzmirli Engin Zengi abime bol selamlar. Yasin Zengi, Baran Kırım, Vahap Karaca, herkese çokça selamları var. Biz C9 koşulan Tatü İsmet, Tarık Aydemir, Bilal Yavuz Ere, Orhan Işıksoy'a, Gökhan Bala'ya selam olsun. Gözünüz arkada kalmasın. Emanetiniz emanetimizdir. Allah'a emanet olun. Ben Özgür Tokay, T3'te yatan değerli abilerim, dostlarım Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, Mehmet Özşahin, Çınar Birlik, Ferhat Daş, Emrah Tatlı, bu değerlere selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Özgür Tokay, Ahmet Kaya'dan Karayazı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müço, T3A20 koğuşuna yatmakta olan Sait Faik Ölçen, yani can abim Nihat, kardeşim Emrah Acabey, Umut Rençberg ile T3A12 koğuşuna yatmakta olan Çağdaş Yes Mesler, T1'de yatmakta olan Daykolu Engin Kaya ve sayamadım tüm dostlara selam olsun. Abi ayrıca sana da kolay gelsin, iyi yayınlar, sağ olasın.

Okan kardeşim. Şakran cezaevinde yatan yeğenlerim Sinem'le Mert'e Uygar Donay'dan aralarda şarkısı armağan olsun. Ben teyzeniz Ferahi. İkinize armağan ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Doğanlar Büfe'den Furkan ikinci. Aliya Şakran cezaevinde yatan Emrecan Çiçek abime selam olsun. Bu şarkı benden ona armağan olsun. Ferhat Tunç'tan Kanarda. Ben Doğanlardan Jilet Ramo. Başta olmak üzere Mücahit Aksakal, Emircan Çiçek, Yasin Akarbulut, Yusuf Aksakal, Ahmet Çelik kardeşlerime çok selamlarımı iletiyorum. Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı abilerime gelsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bu söz Doğanlar mahkumlarına armağan olsun. Duvarlar aramıza mesafe koysa da gönlümüz hep seninle. Başını dik tut, güçlü kal. Seni sevenlerin selamları var. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Emrecan Çiçek, Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Yasin Akarbulut, Ahmet Çelik, Gökhan Tunç. Sayfamızı yenileyelim. Şakran T3B2 koğuşunda yatan aslan dayım İnanç Özek namı der şekil için Adanalı Ayhan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Aslan dayım az kaldı, beklenensin. Önce dayım, sonra tüm kader mahkumlarına Allah sabır versin inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B11 koğuştan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Can, Bay Cüneyt, Deniz Hüseyin, Polat Tolga, Batırlı Berfin, Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu derdi canlarımıza Maral'dan Gülüm şarkısı armağan ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun, sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay. Ben T4B11 koğuştan Kadir Doğanay. Geceye bir söz bırakmak istiyorum abi. Çayı közde, saygı sözde, sevgi gözde, adamlığı özde, arayın hayırlı akşamlar. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda yatan derdi büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yes Mesliler ve ailesi Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş Çınar Birlik ve ailesi Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Gelen, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz ismini sayamadım derlere selam olsun. Ben Çınar Denizkurt. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuşundan Çınar Denizkurt. Aleyküm selam Çınar kardeşim. Koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum derli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia Kadir Tör yani Timsah Ünal, Akyıldız Hüseyin Belge, Tolga Cemayna, Mahmut Ece, Tolga Veşne yani Maviş, Mustafa Sarıçek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olarak İstisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum, yarım gelen bir mesajımız. Murat abi selamun aleyküm, ben Tepecik Tenekeli'den Nehir. Aleyküm selam kardeşim. T4B11 koğuşuna yatan Kadir Doğanay ve aynı kurumu paylaşan koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Rabbim hepinizi oradan bir an önce kurtarsın. Hayırlı akşamlar, iyi geceler. T4 ve B11'de Kadir Doğanay, seni seviyorum, Allah'a emanet ol, iyi geceler canım benim. Ben İpek Ejin, Şakran'da yatmakta olan T3C10 koğuşundaki abim İbrahim Acar için Hicyan'dan Suç Ortağım şarkısı armağan olsun. Canım abim, seni çok seviyorum. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan derdi büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçöz, Aziz Kahraman, Hakan Ecele, son olmak üzere ismini sayamadım derdi büyüklerime selam olsun. Biz evelallah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup yarım gelen bir mesajımız. Ben İpek Ecin, Şakran'da yatmakta olan T3C10 koğuşundan abim İbrahim Akar için Hicyan'dan Suç Ortağı şarkısı armağan olsun. Canım abim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuşundan Doğan Kurt. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Senin aracınla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünda ve Kadir Üstünda, abim Gence Üstünda, Gökhan Çeken, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah Atakan, Gözü Uyanık, büyüklerim alemin kralı Engin Avşar, Gence Üstünda, boksör Mahmut Aygün kardeşlerin Çınar Denizkurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkova, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmus Dayı yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar, son olarak yarım gelen bir mesajımız. Evet, şimdilik evet, buraya virgülümüzü bırakalım. Hemen iki güzel şarkı, iki güzel şarkıdan sonra da kardeş

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-16'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker Selahattin Kemençe, bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo Gurur, Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret Volkan, Bineker Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz, bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer Kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen Cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım. Tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden, aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf.

0: Gürçin, Ahmet Gürçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda John 4'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere. Başı zindan, sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canım eşim.

eşime Müslüm Baba'dan Sensiz Olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan'ın mahalle çocuğum Maraz, Sedat, Salman, Samet, Öztunç, Yumurcam, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Burak, Özkul, Zübeyir, Aküzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan, Karanfil, Kale, Musto, selam olsun C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazapizm'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan Aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet, Öztunç, Sedat, Salman ve kader birliği yaptım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar, Tüfekçi, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Kale Mustafa, ayrıca T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan kardeşim Samet Kır, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokçan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki Aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustlar'a canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş, Furkan, Özen ve Aslanlar Aslanı canım abim Bengin, Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür, Işık, Sefa, Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Ustlar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğü Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım dostlara hitaben. Yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim. Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, kopuk Mustafa Salişyurt. Bu derlere selam olsun. Mersin Pınar'da boksör Çağrı İşçi.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB7 koğuştan Serden geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleyküm selam Zafer kardeşim. Abilerin boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleftos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz ikinoğlu B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Akso yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz ikinoğlu B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat. Sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin. Azrail gelip bir selam verir. Aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz ikinoğlu B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık. Aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu Baran Kuşu, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşlerim.

Arkadaşımız olan Mehmet Işık Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun, Maden Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Beyyedi Koşlan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık.

0: Benden T1 ve 18'den Halil Karagöz. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7 yatmakta olan Halil İdem, yani Can Baskınalı, Eko Özcan yazar, Ozan yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evci, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz. Aslan kardeşim Özcan yazar. Her zaman yanındayım, bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Cambaz, Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan. Sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan, Yıldırım Bozdağ, Salih Dursun, Mehmet Can Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül, bu derdi abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar birbirinden neden dedo şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder Fırat Korkmaz. Aleyküm selam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan yazar, Sarı Mustafa, Evcil, Doğan Baydur, Sofi, Serkan Zengin, Mustafa Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan yazar, Rıdvan yazar, Bengin Orhan, Erhan Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim, ilk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim, Alman Fırat Keskin, Namıder abim, Müşko, Serhat Sayan, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İvo Seyer, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim, Alman Fırat Keskin, Namıder abim, Meşko Serhat Say, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seyar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran bir nolu A20 koğuştan Çam Divili Emrah Gürbüz ve Çam Divili Yasin Açık. Aleykümselam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çam Divili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47 metre cezaevinde bulunan can dostumuz Çam Divili Gökhan Nariş, Çam Divili Ahmet Demirtaş, Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun, A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çam Dibi Altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çam Dibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Gökhan Karaaslan, yani Karşıyakalı Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çam Devili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, T2'de bulunan aslandayım Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Gece bir söz Murat abi, Gökhan Karaaslan der ki sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20 koğuştan Barış Turan. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla Aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan bu canlara selamlarım bakidir. Barış Duran der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
0: Ben T4 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem

Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben. Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik.

Müslüm Gürses'ten Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Boz Yakalı Koko Muharrem Araz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleyküm selam Sinan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım derli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Mert Dağ Devran koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin, Temel Berkan, Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Arasım, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu derlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum. Derli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatyum Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kaleli Mehmet Memati Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Doğan'dan koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Mar-

Bey, Görkem Mencukek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koşudan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencukek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4A15'ten Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor.

T4-15 Koğuş'tan Civan Acar. Öncelikle Koğuş'umuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 Koğuşu'ndan Muhittin Karakaş, Koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce.

0: Atali, Dal Budak, Namı Der, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namı Der, Tuso, Sinan Yoldaş, Gece Şu Sözümle Kapatıyorum, Yarınların Neler Getireceğini Bilemeyiz, Mevlam Hür Yaratmışken, Hırs Sizi Küle Çevirmesin, Ben 4 Nolu A15 Koğuşunan, Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koşulan Emir Yıldırım, buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe, herkese selamlar, ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan Can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar, Jan Türk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Meremenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağ Deviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan derli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu derli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kayaklı 47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan 47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaç Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çayrak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı Can Parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki Can Alan'ın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozberk, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle. Sağ olasın Ahmet Canalar kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür namı der Bozu, Toroslu Ağralı İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım, beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık, ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras, Fırat Gizgin, T4'de bulunan eniştem Umut Tür, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim, Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurt dayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çilik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygardoğan Aydan Faydi Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koğuştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koğuşun olan abim Mafya Sedat Ulu, Can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve kader birliği yaptı.

sanatçılarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namıdar, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Şeyh Muskurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den. Fatih Korkmaz, sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın Namıder, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Devir Emrah Çelik. Ayrıca TKB7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün Namıder, boksör kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abi, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Ağralı İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namıdar Balina, Batuhan Özgür namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Pasul namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmuz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür namıdar Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozo köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez namıdar Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez namıdar Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim Gümüş Balalı Murat Erez namıdar Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Pasul namıdar Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker namıdar Çavuş Dayı, tüm dostlara abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. İlk açılışta da SMS'ten gelen mesajların bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı sırasıyla canlı canlı paylaşacağım. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hadi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Karşıyakalılar Koğuş'tan Muhittin Çalışkan, yani Muti aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Canlı, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı İsmail Demirkoç, yerim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu değerlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Derdi dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namı Der, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıttır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaaslan, Şeytan Sardal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan Namı Der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan Namı Der Canik, Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim Bilal ve Yabanko Apo. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe işteyiz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latifcan Doğan, Can kardeşim Ercan Doğan, sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Ağdayı Taşkın, Eleftos, Keko, Fırat, Yasin Akçay, iki gözüm Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz, Berke Demirli, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko Apo, Doğuş Erdoğan, yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez, istisnalar hariç herkese selam olsun. Elbet bir gün sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ben İnanç Doğan, canlarım kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yerim Poyraz, Sayıcı Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş. Ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ederim. Bu şarkı canlarım kanlarım armağan olsun Ali Nurşani'den. Canımızı yakanlar elbet bir gün sizi seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleyküm selam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz, ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa istediğin kadar başın dik yürü yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani Namı Der, Pire dostuma buradan selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar yoldaş Cancan. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş, kıymetliler Engin Afşar ve Afşar ailesi, Özcan Arap Aslan, Kubilay Arap Aslan, İbrahim Taşıyan, Ogün Özdemir, Fırat Veli, Çelenk, Oğuz Soluk, Baran, Yıldız Yılmaz, Güney Sak, Çaki Başkan, Celal Eken, yani Celomen, Vahap Aksoy, bu derlere bin selam eder. Gece bir söz sanmasınlar, yıkıldık sanmasınlar, çöktük bir başka bahar için sadece yaprak döktük biz Ali Arap Aslan ve Celomen. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Benim için derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Fırat Veli, Çelen kardeşlerim, Yılmaz Sak Aslan kardeşim, Baran Yıldız, Uğur Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Sütüncü, Güney Sak Mert, Eko Kahraman, Emrah Tokça, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Osman Karakalpak, Yalçın Kiraz, Keko Fırat Öztaş, Çelen Özcan, Arap Aslan, Engin Afşar ve Afşar ailesine bin selam ediyorum. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koğuştan Tayfun Nikbay, buradan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Dostum Azat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Azar Bülbül'den Felek şarkısı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koğuştan Yusuf Çelebi, buradan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abilerim Tayfun Nikbay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracılığınızla tüm şarkılara armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten tahliye olan DJ İbosil. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Öncelikle kardeşim Aksel, Varol, Harun Aydemir, Façalı, Mert Çulha, Tetik, Emirhan, Ceylan, Gediz'de İrfan Bozkurt, Adanalı Selçuk, koğuşumuzun adaletini sağlayan Kaleli Emir Acar, Emre Ay, Yeşilyurtlu Domdom, Kılçık, Ferit Arda Kuvaoğlu. Selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İnsanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar. Senin küçücük yanlışını duvara asar. Bu böyledir. Herkese selam olsun. Ben DJ İbo Sil. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan Ramazan Çıtırga, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demiryürek, bu derdi dostlara selam olsun. Aynur Polat'tan Cadde Sokak şarkısı, ismini yazdım hasretle bekleyen dostlarına gelsin. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalp, Deniz Karabağ, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmenoğulları, Fırat Çelenk, Sinan Gündüz, Emre Dursun, Cenk Güce, Efe Uz, Zıppır, Emre Özgür Güney, Dilo, Recep Kaplan, selam olsun. Sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı, Azar Bülbül'den iyi değilim şarkısı armağan olsun. Bu arada Harun Tarduş kardeşim, sponsorumuz Harun Tarduş kardeşim hangi koğuştadır bilmiyorum. Ama kimin koğuşundaysa kardeşlerim, bizim selamımızı ve geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz çok çok sevinirim. Hamza'nın da sana çok selamı vardı. Harun zaten konuşmuşsundur. Babanın da dayıların da o gün cumartesi sohbet ediyorduk. Sana çok çok selamları vardı Harun Tarduş kardeşim. Allah yardımcın olsun inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim, dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan, Kömürcü, Tuncay, Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderesli, Onur, İbrahim Can, Karadoğan,
Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit, Batuhan, Özer, Yaşar, Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Başta Şakran, 4 nolda yatan babam Can Batur. 1 nolda yatan abim Hasan Batur. 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Moro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtulu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek. İsmini sayamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli, Hülya, Bayraklı, Can. Aleykümselam kız kardeşlerim. Can dostlarımız Güler, Demirkıran, Gamze Çakar, Bayraklı'dan Ezel Özarp, Rabia Taşkesen, Sıla Söğüt ve derlisi Gözde İbinli, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan, Dersimli, Hülya, Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Birini seversen eline silah verirsin. Mertse korur, namertse vurur. Murat abim, sana da selam olsun güzel insan. Bizim için azar birbirinden. Ben yine sana vurgunum, çalar mısın can abim? Sağ ol kız kardeşim. Biz C14 koşulan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı can dostlarım Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülcegün, Baş Belası, Ezel Özak, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, Neşe Gürbüz, Damla Öztütüncü, Sıla Söğüt ve derlesi Gözde İbinli başka koğuşlarda bulunan dostlarımız Yeliz Karakuş, Gönül Yalın, Meral Alıncı'ya da selam olsun. Hatice Buse Yılmaz olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar onu sana getirsin dedi. Söylesene sevgili, yarınlar seni bana getirecek mi? Murat abi, bizim için Hazar Yıldız'dan diyelim. Benim sana her şeyden çok ihtiyacım var şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun abim. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm abi, biz C14'ten Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen. Aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Bayraklılı Ezel Özak, İstanbullu Arife Gülcegün, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Nehir Otoker, Poyraz'ın Sılası, ayrıyeten Ekinoğlu'da bulunan Rabia Taşkesen'in derlisi Özgür Çakar gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik, onlar bu yolun dikenli olduğunu bilerek geldiler. İstek şarkı Şaka Fokaj Mer'den Ateşten Gömlek çalar mısın? Murat abim seviliyorsun. Allah'a emanet ol siz de kardeşlerim. Ben C14 koğuşundan Tepecikli Güler Demirkıran can dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülcegün, Ezel Özat, Damla Öztütüncü, Pelin Dursun, Nazarım, Neşe Gürbüz, Gamze Acar, Hasret Sepetçi, Ayşegül Ergün, Sıla Söğüt ve derlisi Gözde İbinli, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan değerli Yenim Aycan Baş, Çilem Durman, Burcu Sazcı, Yeliz Karakuş, Meral Alıncı'ya da selam olsun. Hiç kimse karanlık olmadan yıldızları göremez. Değerli abim Cengiz Özdemir'e de selam olsun. Murat abi, bu canlar için Sevinçek'ten çıkmaz sokak armağan olsun. Selam Murat Bey, ben Ayşen, canım kızım Beyzam, imkansız diye bir şey yoktur. Ne diyor Yaradan? Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Herkes cesareti kadar adım atar, yüreği kadar çabalar, bahanesi kadar kaçar. Olan da bir hayır, olmayan da bin hayır gizlidir. Yüreğini ferah tut annem, Allah'a emanet ol. Aleyküm selam Ayşen Hanım. Aklıma sen gelince boş duvara bile gülümsediğim canımın canı Beyza Özkan güzel kızım. Yolumuz taşlı da olsa yoldaşım sensin ya. Senin aşamayacağımız hiçbir şey yok. Can yoldaşım, bu gece sana Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısını armağan ediyorum. İyi geceler gözümün nuru. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere. O gün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko, Kahraman Baran, Yıldız Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utanmış, Murat Geyik, bu değerli dostlara ve canlara selam ederim. Selamünaleyküm Can abi Murat, benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temizci, Şazat Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayıcı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tweety, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan, bu değerli canlara selam ediyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığında parlayamazlar. Sağ olasın. Allah razı olsun Fırat'ım.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1V8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta yoluna yolum dediğim aslanlar aslanı Fırat Çelenk, akabinde Kurtuluş Şakarlı, Ağdayımız Taşkın Eleftoz, Celomen İbrahim Taşar, Mert Eko Kahraman, Engin Oflaz, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, Ogün Özdemir, Mert Can, Büker Emir, Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenince, Devran Yüksek, Çiko, Gürkan Poyraz Sayıcı, İbrahim Acar, Ahmet Cintan, Fatih Boran, Oktay Özdemir, Direş Berat Özyurt, Muhammed Aydın Özışık ailesi, aynı ve farklı kurumlarda bizi tanıyan, ismini sahip saymadım tüm dost abi kardeşlerime selam ediyorum. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abim Ercan Küreş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcümen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz Toroslu, Apo Yeninci, Namı Der Toroslu, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi intikam alır hatıralar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan başta amcam Polat Küleş, reisim Seyit Ahmet Küleş, Hünkar Küleş, Okan Küleş, Mıslık Küleş, Sebo Küleş, Ahmet Küleş, kıymetli abim Ali Kemal Gürcan, dostum Baran Alakuştekin, Sebo Alakuştekin, Bulut Ömer'e son olarak amcam Sebattin Yalçın, namı der Salodayı ve ismini saydım bu değerli canlara bin selam olsun. Hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalandan iyidir. Ercan Küleş. Kurtuluşum koca adam, bugün de bir görüşün sonuna geldik, seni orada bırakıp dönmek o kadar zor geliyor ki bana, ne kadar hasretim oysa sana. Nasıl özlemişim seni, bir dahakine umarım sen gelirsin ve bir daha hiç gitmezsin benden. Seni çok seviyorum koca adam, çokça hasretim sana Gökçe Çiçek Çakarlı. Ömrüm adam kurtuluşum, seni benden götürürken beni de bende bırakmamışlar. Öyle bir boşluk ki bu, ne sen varsın ne de eski ben, öyle işte ah be kocam. Ben sana insanların ne olduğunu anlatırken herkese karşı niye böylesin diyordun. Şimdi tek tek gelip bana şikayet ediyorsun. Hayat da beni köşede haklılığın keyfini içerirken bırakıyor. Boşver, sen dediğin gibi aslan neşi de aslandır. Ben aslan gibi buradayım, seni çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ahmet Şakar, buradan sizin aracınızla Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar, Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ferit Yılmaz. Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Yılmaz. Herkese selam olsun. Aleyküm selam. Gece bir söz bırakıyorum. Başta oğlum Kadir Asaf Erdemir'e bu notum. Evlat güçlü adam hiç düşmeyen değil. Düştüğü yerden kalkmasını bilendir. Kendini bırakma. Biz burada dimdik duruyorsak sen de orada dimdik duracaksın. Mahalle sustu sanmayın. Başkan uzakta diye aslan yattığı yerden belli olur derler ya, o hesap işte. Hayırlı geceler. Bu sözün biricik abim Kadir Asaf Erdemir'e, abican sen gidince evde artistlik yapacak kimse de kalmadı. Kumanda benim oldu ama tartışacak adam olmayınca tadı çıkmıyor. Çabuk gel de eski düzenimize dönelim. Sensiz ne evin ne mahallenin tadı yok ama geldiğinde telefonum benim, baştan söyleyeyim. Artık 18 yaşındayım, nasılsa bana karışamazsın. Biricik kardeşin Tuana Zeynep. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı, benden seninle hayallerim arasında. Seçim yapmam isteseydin ne diyeceğimi bilemezdim. Çünkü seninle olmak zaten benim tek hayalim. Seni seviyorum. Eyüphan'dan Guli. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Toprak'ta, Canan Batur, Tuğçe Kan Kundakçı, Emel Madak, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Güneşin sözü var, bize de doğacak annem elbet bir gün. Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Cani. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T18 koğuşundan Recep Hakan Gökhan Turan. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami Urcan Taşpınarlı, Süleyman Gezer, Azer Can Selam, Yılmaz Aktaş Tepecikli, Lütfü Gülbahar, Murat Altuntaş, Serdaroğlu, Avni Gezge, Simego, Fırat Baydemir ve başka kurumlarda olan dostlarım, T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman dostum, Orhan Çıldıra.
Ayrıca Menemen A18'de bulunan kardeşi Murat Öğüt'e T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Rebarak'ta Foça'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç Kıvanç Beşer son olarak Afyonikinoğlu'da bulunan canımız Sarı Onur Usul'a selam olsun. Ve onun derlisine selam olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat delikanlı. Aleykümselam Azat kardeşim. P4A8 koğuşunda başta Aslan abim, canım kanım Serhat Aslan olmak üzere Orhan Yacı, Tatüdayı, İki Gözümün Çiçekleri, Sait Sayım Atalay, Burak Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedrin Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadir ve tüm Cengiz Han Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla, bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben P4A8 koğuşundan Azat delikanlı aynı kampüste ve ayrı kurumda ve başka kurumlar içinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Gani delikanlı, Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay Kaya, Akgün, Tayfun Kereş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık ve ismini sayamadım bütün dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben Şakran 1 nolu A20 koğuşundan Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım canlara hitaben Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaaslan, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Şehmuz Kaymaz, Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü, Uyanık Can abisi Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır, geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir, burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan, bu derlere selamlarım bakidir özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Hayat hep bir satranç gibiydi, ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Karaman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Aynı moda olduğu bu dünyada delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Karaman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, T2'de yatan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu, T3'te yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini sayamadım tüm mahkum arkadaşlar, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinde mertlik olmaz. T3-D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza 1000 selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin, onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür, aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmezliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızılda, Daykola Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Can Alan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a 1000 selam olsun. Bucalı Atamer Çelik.
Selamun aleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben T4A2 koğuştan Foçalı Serhat, buradan can kardeşlerine Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler. Yiğitcan Demirtaş Foça aşıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen. Adaletin örnek aldım can kardeşlerim, Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefimle yatan kadar mahkumlardan selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat kardeşim, ben T2A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat, burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş Foça aşıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen. Adaletini örnek aldım can kardeşlerim, Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarından selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel, sağ ol Osman kardeşim hepimizin. Aslan yürekli yakışıklı kardeşlerim Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere abim Gündoğan, Doğan dostlarım Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Baran Aykut, Yiğit Boz ve Azat Çakmak tüm A16 koğuşuna selam eder. Ferhat Tunç'tan özgürlük mahkumları İbrahim Erişen, Harun Tarduş ve Ahmet Can Alan'a gelsin. Sevgilerimle Osman Temel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan Enes Efe, aleykümselam Enes kardeşim. Aslan yürekli dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, abimiz Gündoğan Doğan, kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, Azat Çakmak, tüm A16 koğuşuna selam olsun. Bizi yeryüzünde korkutacak tek güç Allah'tır, o da bizimle beraberdir. Uzi'den güzel bir makine dostumuz Osman Temel'e armağan olsun. Ben Menemen C4 koçtan Cüneyt Çetin başta abilerim Azat, Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer, Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit, Fırat Çergel, Özcan Borat, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Tuman ve Cihat Aksakallı'ya. Ben Menemen C4 koçtan Cüneyt Çetin, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydoğan, Kadir Onca, Çetin Onca ve ismini sahip saymadım. Tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsize sizler, ülkesi benden armağan olsun. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. Kendine çok dikkat et, sağlığını ihmal etme, uzakta olsak gönlümüz hep senin yanında, güçlü durmaya devam et. Rabbim gönlünden, ferahlı yüzünden tebessüm hiç eksik etmesin, seni sevenlerin duaları her zaman seninle, bunu sakın unutma. Seni özleyen ablan olarak güzel günlerin geleceğine inanıyorum, umudunu asla kaybetme canımın içi, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol, aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim, o ben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüp Han Bozkurt, DJ İbosil, Bayram Çelik, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhe, selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum, asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem, dün telefonu kapattıktan sonra içime bir ağırlık çöktü. Senin sesini duymayı heyecanla beklerken o kısa zamanda sana iyi gelmek yerine canını sıktığımı düşündükçe kendime kızıyorum. Keşke eski konuları açmak yerine sesine biraz daha tutunsaydım. Keşke sana ne kadar özlediğimi, ne kadar sevdiğimi anlatsaydım. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol. Bazen özlem insanın aklını karıştırıyor. Diline istemediği şeyleri söyletiyor. Ben hala aynı yerde, aynı sevgide, aynı umutla seni bekliyorum. Eğer dün seni kırdıysam bilerek değil, seni çok özlediğim için inşallah çok yakında bu günleri geride bırakıp sadece güzel şeyleri konuşacağız. Benden sana telefonun başında çaresiz bekliyorum şarkısı armağan olsun. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında bir güzel şarkı, sonrasında kaldığı yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Öncelikle selamun aleyküm, ben T2B5 koçtan Sezer Sayım, aleyküm selam Sezer kardeşim.
Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kaygurus, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 koşuna atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2B5 koçtan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koçumuzda bulunan abi kardeşlerim.

değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedilir. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Ali Adan, Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koğuş'tan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koğuş'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bahçı, Ko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer, Sayın Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo. T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez, namıdar gümüş balalı balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, namıdar Ağralı İbo, Yusuf Pasul, namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmo Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, namıdar Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kan Demir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran, namıdar Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağralı İbo, Murat Erez, namıdar Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü Mesut Çaylak, Barış Orhan, namıdar Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da, namıdar Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağralı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, namıdar Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, namıdar Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tasso abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, namıdar AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esen Tepeli Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı.

dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C 13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıkla payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Ür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derli abim Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı Sezgin, yani Dedo Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur, yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı, yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı, yani Bornavalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman.

0: Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halilnar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiyar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak geceye bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C 16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'ya da bin selam ederim.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikinci oğlu A17 koşulan Hüseyin Zengin, sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Afşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, kader birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikinoğlu A17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Afşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir noğluda yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki noğludan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, üç noğludan Sertaş Arıkanlı'ya ve tüm altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben iki noğlu B17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşlan Muhammed Saçlı, aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım, Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi, bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, diğer kardeş Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz.

benim deli. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TSC5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhantan yani ETV kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Cansayar, Emircan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadetler, şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek dileğiyle. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan ömrüm Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi nasılsın? Ben bildiğin gibi seni özlemle bekliyorum. Sesine hasret kaldım. Günlerdir haber gelmiyor yardan. Sevmek bazen beklemek bazen de en umutsuz gecenin ardından gelen güneşmiş. Sen benim dünüm, bugünüm, yarınımsın. En güzel geleceğimsin. Seni çok seviyorum. Bir tane Uygar Donay'dan sana gel şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TSC5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de. Ha, Eyüp senin mesajların kayıttı. Ya dinlenildi ya da dinlenilecek. Murat abi iyi yayınlar. Ben Ayşe 25. Sağ ol kardeşim. C11 koğuşuna bulunan aslan sevgilim Batuhan Maraklı. Bir tanem sabah mahkemene hazırlanıp gideceksin. Sonuç ne olursa olsun. Dimdik duracağını biliyorum. Aslanın eşi de aslandır. Olur, beklemeye de kavuşmaya da hazırım. Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez deniliyormuş. Öyle yazmışsın. Merhamet değil. Acı da olsan, ateş de olsan seni istiyorum. Ben Ayşe 25, aslan sevgilim Batuhan Maraklı. Bir tanem bu mesajım sana moral olsun istiyorum. Bu gece uyku tutmaz seni biliyorum. Türkan ve Firuze de seni uğurlamak isterdi. Hayal kurarak uyumanı istedim. Senden haber almaya çalışacağım. Kimseye ulaşamıyorum, aklımda kalbimde hep sende. Seni çok seviyorum Ahmet Kaya. Sözüm şiirlerim mükemmeldir. Armağan olsun. Murat abim ben Tomin Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçeğe sevgiler selamlar. Ey avare gönlümün en mübah misafiri, evimde şenliksin, bahçemde baharsın, bana dünyasın, sevdasın, seni çok seviyorum. Murat abi ben T2C7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Mesafe aramızdaki yollardır, gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Ahmetcan Bulut, Anıl Kor, Azat Çelik selamlar.

aleyküm abilerim, kardeşiniz Beyza Bulut. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Dualarımdasın Nidom. Murat abi, ben Tato İsmet Bilal Yavuzer radyo başına. Abi, düzeni bıraktığın gibi aynı şekil devam ediyor. Önce Allah'a sonra bize emanet. Annenle haber yolla. Ben Tahsin kardeşim. Bilal, sen delikanlı gibi yaşadın. Delikanlı gibi gittin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Canımın içi, hangi mahkemeden haber vereceksin bana? Evdekilere söylersin, kendine çok iyi bak. İnşallah her şey düzelecek. Biz güçlü karı kocayız, seninle her şeyin üstesinden geleceğiz. Seninle bu haftadan önce Gizem'le Saliye'nin yanına gitmek için dilekçe yazmaya başla. Seviyorum seni, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Eşim, ne söylesen haklısın. Elim kolum bağlı biliyorsun. Ama elimden gelenin fazlasını yaptığımı bilmeni isterim. Seni çok seviyorum ve şu anki durumlara çok üzülüyorum. Her gün ruhumdan bir parça kopuyor. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Sarı Yalçın Çakmak. Murat abim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Tülay Çakmak. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlarım Yağmur Yılmaz, Tayyip Kızıltepe, Funda Baltacı, Özge Kırtay, Eda Diker ve diğer koğuş arkadaşlarıma ve tüm mahkumlara güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rabbim tüm mahkumları tez vakitte ailelerine, çocuklarına kavuştursun. İnşallah. Ben Tülay Çakmak. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Mert Çulha radyo başına. Dışarıda hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Kartı bana vermemek için kırdık diyorlar. Ben artık neyle baş edeceğimi şaşırdım. Gerekirse ailene mektup gönder. Ben yoruldum, bunu bil diyecek sözüm kalmadı artık. İyice düşün kime yükleneceğini. Şakran T3C5 koğuşunda kalan Mert Çulha radyo başına. Seni bu kadar severken benim artık baş edecek gücüm kalmadı. Cuma geleceğim. Kimi seçeceğine karar ver. Bana da kararını açıklarsın. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Ben de öyle eve uğradım. Sonra iş yerine geldim. Emre'ye iş güvenliğini söyledim. Kars'tan bir arkadaşıma da yazdım dava için. Konuştuklarımızı yapmaya çalışacağım. Şartlı tahliye için internette okudum. 5 yıl konuşuluyor ama siz olur mu bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, ben Mendo Saraç, yani Edo Saraç. Aleyküm selam, sağ olasın Edo kardeşim. Öncelikle buradan sevginim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Bir derdime, bin derdime bir derman olsan yine de değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun, öyle de kalacaksın, seviliyorsun. Abim, Şakran T312'de bulunan canım eşim Balçovalı Fatih Akta, benim bu genç yaşımın en derin yarası sensin, kurban oldum. Ağladığım zaman en çok aradığım sensin, güldüğümde keşke o da olsa diye ilk aklıma getirdiğim sensin. Her zaman solumda sağ ol adamım, ama ben inanıyorum ki bu bataklığı kurutup rengarenk çiçekler açacağız. Seni çok seviyorum nefesim. Özlem Güneş'ten, neler geldi bu başıma, çalarsan sevinirim abim. Şakran T312'de bulunan sevdiğim Balçovalı Fatih Akta, bir tane. Bugün tam 703 gün oldu. Ben bugün seni arayıp tahliye oluyorum demeni çok bekledim. Normalde bugün kavuşacaktık. Biz gözüm telefondan ayrılmadı, kurban oldum ama olsun. Hiç sıkma güzel canım. Bugün olmaz belki ama elbet bana o güzel haberi vereceksin. Rabbime emanet ol sevdiğim. Murat abi selam. Ben B9 koğuşundan Emine Sancak. Aleyküm selam kız kardeşim. Aynı sofrayı paylaştım. Hem Asi hem Asil olan kız kardeşim Kürt Hülya Fatma İbo. Bu canlar için Ahmet Kaya'dan hep sonradan gelir aklım başıma çalarsan sevinirim. Abi son olarak da hem Asi hem Asil olan Kürt Hülya kız kardeşimin sözüyle bitiriyorum. 3 kuruşluk insanlara 5 kuruşluk değer verirseniz geri kalan 2 kuruşluğu da sizi satar. Murat abi, ben B9 koğuşundan Fatma İbo. Hem Asi hem Asil olan ablalarım Kürt Hülya ablam ve Emine Sancak ablam için Ahmet Kaya'dan bugün hiç tadım tuzum yok çalarsan sevinirim. Son olarak da Kürt Hülya ablamın sözüyle bitiriyorum. Sahte bir kalabalıkta olmaktansa asil bir yalnızlık her zaman iyidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran bir nolu A20 koğuştan Çam Dibili Ebrah Gürbüz ve Çam Dibili Yasin Açık. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz bunu Yasin... Tabii kayıt yapmıştık. Dur bakayım. Evet yapmıştık. Ya dinlediniz ya dinleyeceksiniz.
Ben TK-C4'den Batuhan Pehlivan. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Ramazan Çıtır, Garap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esan, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban, Ziya, Demir Yürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Canbay Walker'dan Dört Duvar Armağan olsun. Ben TK-C4'den Berk Korkut, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtır, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban, Alihan Ertuğrul, Ziya Demir Yürek, bu canlara selam olsun. Korkut tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Walker, Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl. Ben A5 Koğuş'tan Buhsenur Çevik. Aleykümselam Buse kardeşim. En derdilerim Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Sinem Özdamar. Geceyi canlarımla bir söz bırakıyoruz. Sırf kalp kırmamak, kendimize yakışanı yapmak için cevap vermediğimiz herkes kendini haklı zannetsin. Hozan Hamit'ten Velata Gurbete şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Ve bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardinli güzel Şehriban Fidan'a ve Ahmetli Öznur Kalli'ye armağan olsun. Murat abim ben A5 Koğuş'tan selamun aleyküm Murat abi. A5 Koğuş'tan Ahmetli Özdur Kali aleyküm selam kız kardeşim. Canlarım Keçe Kurda Şehriban Fidan güzel kızım Buhsenur Çevik Sarı Papatyam Sinem Özdamar. Neşemiz Belgin Durak Rukiye Savaş Meryem Demirdöven Şükran İlge Nazlıaydın Mayın Tarlası şarkısı bu canlar armağan olsun. Koğuş'tan Ahmetli Özdur Kali. Canlarım Keçe Kurda Şehriban Fidan güzel kızım Buhsenur Çevik Sarı Papatyam Sinem Özdamar. Neşemiz Belgin Durak Rukiye Savaş Meryem Demirdöven Şükran İlge Nazlıaydın. İki defa yazmış. Buse anne. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tepecik'ten TK-C12 Koğuş'tan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. İsmi geçen abi dostlara selam ederim. Çağlar Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce abi, Muhittin Çalışkan, İsmail abi, Ercan Ekin, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır. Yani Fıçı, Eray Portakal, Emrecan, İstanbullu İsa Meriç, Coşkun abi, Samet Özdemir, Yaşar Ördekoğlu, Nurullah Çelik, İlyas Kartal, Gökhan Soğukkuyu, Foça Açık'ta bulunan Hakan Yenişehir. Selam ederim. Hepimizi Allah kurtarsın. Sözü bu cümleyle noktalıyorum. Çok biliyorsan konuş, alim sansınlar. Bir şey bilmiyorsan sus, adam sansınlar. Murat abi her şey için sağ ol, Allah'a emanet ol. Murat abi ben Tepecik T2-C12 Koğuşu'ndan Bulut Över. Farklı kurumlarda bulunan Eren Heper, Furkan Durak, Kale'den Kesper, Diyar Hüsnü, Kumlu Ova, Baba Dostlarım, Sadık Çetinkaya, Azat Başak, Serkan Aksakal'a selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi Allah'a emanet ol. Sağ ol Bulut kardeşim hepimiz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Dinleyen bütün kader mahkumlarını tez zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah Allah'ım. Allah'ım hepinizin gönül muradını versin. Amin. Şakran T2'de yatan biricik eşim Sezer Sayım. Seni çok özlüyorum bir tanem. Her zaman dediğim gibi yaşadığımız sürece oyuna dahiliz. Bugünkü şarkım da Ebru Gündeş'ten Çağırın Gelsin. Seni çok ama çok seviyorum aslan kocam. Allah'a emanet ol. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben TK-4 Koğuşu'ndan tahliye olan Koğuş mesili Vanlı Furkan, başta kanım canım Bülent Dernek İlhan, Adnan Özdemir kardeşlere selam olsun. 15'te yatan aslan kuzenim Botan Kartal'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Mami Birlik, başta canım kanım Kahraman Maraş Türkoğlu'nda yatan yoldaşım Mikat, Birlik Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf Tokay, TK-4 Koğuşu'na da selamlar olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Senin aracın ne değerli kıymetli abi dostlarıma öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğanay Bilsen şarkısı değerlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracın ne değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agos Yavuz, Özkan Demirbaş, Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Aleykümselam Etem kardeşim. Şakran 1 nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına Ahmet Kaya arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, Şakran 1 Nolu, John 1 Koğuş'tan bulunan Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlar Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 Doğanlar Koğuşu'na yatmakta olan Salih Dursun namıdar Fafi. Aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan dostum, kirvem, yoldaşım, Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım ve abilerim Güner Uyar, Adilcan hep bildik. Emre Buhan, Ercan Doğan namıdar Kıyıcı Başka Kurum Koğuşlar'da yatmakta olan dostlarım, abilerim. Can amcamın oğlu Yiğit Cenk Yüce, Efe U Serhat Sayan, can dostum Emre Bakaç namıdar Ciğer, Tamer Demirdaş, Apoyal, Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkma, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'um. Gece güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denen bu çarşının sarrafıyız, istisnalar hariç. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta sancakta BD. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Eklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1C11'de yatan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısını armağan ediyorum. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim, çok şükür. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Aslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik, Yusuf Gürçin, Hasan Güneş, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeytor Sardal Aykurt, Ceyhun Hocal, bu derdi insanlara Halit Bilgiç'ten yollarında direndik şarkısı armağan olsun, sizi seven Berşan Polat. Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgür Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz mertliği meydanda öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik. Adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kalktılar. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Demir kapılar ayırır sanıyorlar bizi, oysa sevda dediğin şey duvar tanımaz. Sen içeride zamanla mücadele ederken ben dışarıda özlemi omuzluyorum. Bil ki aslanın yüreği nasıl kafese sığmazsa sana olan sevgimde hiçbir engelin ardında kalmaz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin, dostlarım İlhan Başar, Resulden Ömer Vurur, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savur, İbrahim Bilen, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşimin dostları Kader Üstündağ, Ruhat Üstündağ ve Mehmet Çekici'ye selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin, dostlarım İlhan Başar, Resulden Gökhan, Karasal oğlu, Ömer Burur, Buğra Uğurlu ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin Kadir, Şahin Sedat Ocakçı, kardeşim Orhan Kaya, Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofrasına buluşmak ümidiyle, unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz, çaba bizim hüküm Allah'ındır. Vesselam ben Sürmeneli Tahsin. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşunun prensesi Beyza Özkan, canımın içi nasılsın, seni çok özledim. Ben iyiyim, Eslem'in mezuniyeti varmış, oraya gidiyorum nehirle. Perşembe yanındayım, seni göreceğim için şimdiden heyecanlıyım. Çünkü çok özledim aşkım seni. Kendine iyi bak bir tane. Beyza'mla şarkımız olan Manolya şarkısı bebeğime armağan ediyorum. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşunu olan Bilgenur Kavas, güzel kızım nasılsın, seni de çok özledim. Annenle sürekli konuşuyoruz, görüşe gelecekmiş. Biz yan yana oturmaya çalışırız, seni de göreyim, sarılayım sana. Çok özledim çünkü Bilgeme Onur Akın, Yağmur Yüreklim şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun güzel kızlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişlioğlu, yani Cio, aleykümselam Samet kardeşim. Aynı kurumda bulundum aslan babam Mardinli Mahmut, eniştem Selahattin Yıldırım, Zalim Fırat Padak, Yavuz Bal Paşa Açıkbaş, Yusuf İstanbul, Baran Eroğlu, Emre Bakaç yani Ciğer, Ensari Altınışık, Yılmaz Sak, Hacı Candan, Sinan Özek, Zeyni Kanat, Hüseyin Aktaş, Metojan Yılmaz, Abdi Bilgi. Bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabırlı, bir gün çıkacak kadar mutluyuz Cio.
Murat abi şakran kadın kapalı dolan Damla yesmesler ben ablası Yağmur canım kızım sen canına sıkma her şey yolunda insanlar kendine yansın Allah'a şükürler olsun delikanlı kızsın sen ablam Rabbim seni bir an önce çıkarsın oradan. Ben John 4'ten Damla yesmesler gece bir not bırakmak istiyorum her şeye herkese ve ona inat yarınların elinden tut umutlarına gülümse hayat sana rest çektiyse sen de onu gülümseyerek rest çek Damla yesmesler. Ben kapalı B4 koğuştan Esen Keskin. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Özlem Kırım, Dilara Erduran, Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz ayrıca. B4 A8 koğuşta yatmakta olan canımın içi derlim olan Sait Sayın B3 koğuşuna yatan kardeşlerim Bucalı, Medo ve Yağmur Baytekin'e selam olsun. Ben kadın kapalı B3 koğuşuna yatmakta olan Yağmur Baytekin kader birliği yapmış olduklarım Tuğçe, Baytekin Bucalı, Medo Pınar, Akkurt, Mizgin, Aylak, Burcu, Taşoğlu, Hilal Çiçek. Gece söz düşmemi bekleyen düşmanlarım için yaşar dostlarım için ölürüm. B4'te yatmakta olan canımın canı kardeşim Esen Keskin'e de selam olsun. Ben İzmir kadın kapalı Cezay, B3 koğuştan Bucalı, Medo kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşumuzun anası Feride, Kanat dostlarım Diyarbakır'ın Gülü, Mizgin Aylak, Yağmur Baytekin, Burcu Taşoğlu, Hilal Çiçek, Halime, Türkan, Nazlı Özbaylar. Tepki vermiyor olmamız farkına varmadığımız anlamına gelmez. Yapay zekalı kardan adamlar sizi ayrıca B4 koğuşuna yatan canımın canı kardeşim olan Esen Keskin'e ve B1'de yatan Halil Nar, Mizgin Aylak, Murat Çampak'a da selam olsun. Benden derdlerime düşmez kalkmaz bir Allah şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuştan Resul Pervane burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limontepeli, Ozi, Sait, Deniz Gedizli, Mami Varlı, İbrahim Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can, Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya, Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş, Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Rahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limontepeli, Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış, Ali Yalçın, akabinde Menemen. B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Biz T26 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı başlı abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azar Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay Kadir, Namal Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşıyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben T26 koğuştan Doğanay Devrim. Abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim Atalay Sinan, Azat Atalay Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muşlu, Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Biz T26 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti Abim Devrim Atalay, Doğukan Kara. Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbası, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuriyel, Şükrü Köken, Burcan Yatbas, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben C8'den Dilek Karakaya, bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm mine ekipmem bıdıklarım Çilem Demir Elif Bozkurt diyorum ki biz o kahveyi içtik hatırı da orada bıraktık o yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im annem canım kurban olsun bir gün değil ölene kadar peşini kimse kalmayacak senin için canımı veririm Elif'im sesini duysam sesine sarılacağım seni çok özledim her şey geçiyordu özlem diye bir şey var gurbetin özlemi işte geçmiyor et yok kemiği yok ama acısı çok Elif Bozkurt canım kurban olsun sana hasretim Elif Ali Mete kesin geliyor bir gün olsun. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e umarım iyisindir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Seni özledim. Herkesin çok selamı var. Öpüyorum seni canımın içi.
Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e yarın görüşüne geleceğim sevgilim. Her an aklımda kalbimde olduğunu unutma. Sen benim en güzel iyi kimsin. Seni çok seviyorum kalbim. Murat abi.

İyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, can dostum Yarsu Gökçe Tosun. Gökçem, abonelim son günümüş, birkaç güne yenilerim, merak etme. Perşembe görüş için hazırlan, geleceğim. Şimdiden söyleyeyim, seni çok seviyorum güzel kızım, kendine dikkat et. Murat abim, ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yarsu Gökçe Tosun, Beyza Özkan, Zeynep Duran, Selin Aktaş. Bizi eleştiren insanların çoğu hayatlarında hiç bizim kadar dik duramamış insanlar. Sizin doğru bildiğiniz yollar bizim vazgeçtiğimiz duraklardan ibaret. Murat abi, bizim için Havva öğüt, sağım solum yalan, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e. Ayrıca ben hemen de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benim de koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih, Öz Işık, Kadir Dağ ve Osman Elçi. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim Mahmut Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim, Baydar, Jilet, Şükrü, Emirhan Tapan, belki yokuş çıkar, belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Alper Üzülmez, aleykümselam Alper kardeşim. T3A8 diyarında bulunan Bucalı kardeşim Aslan Kirvem, Atamer Çelin, Mert ve Delikanlı ellerinden sıkar selamlarımı senin aracının ile iletmek istiyorum. İmtihanlar olmasaydı sabrın güzelliği anlaşılmazdı. Tez zamanda yanımızdasın Kirve, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Buca'dan Alper Üzülmez, İzmir hapishanelerinde bulunan can abim Can Tekin, Eskili Görkem, Kalemkuş Ömer, Kütükçü, Halimcan Bayraktar, Ercüment Yıldız, Enes Kızılda ve tutuklu başkanlarımız Görkem, Duman Barış, Özrençber, Çağdaş Kaya, selam olsun rengarenk hayatlarının renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kadar mahkumlarıyız. İyi yayınlar Murat abim, sağ olasın Alper kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, aleykümselam kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum, kardeşlerinin sana çok selamı var, ellerinden öpüyorlar. Baban da aradı, çok çok selamları var kendine. İyi bak, Allah'a emanet ol, az daha sabır. Yasa geliyor, çıkacaksın. Murat abi, oğluma benden Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası çalar mısın? Sana da iyi yayınlar abi, sağ ol kız kardeşim. Ben Soner Uluş, Şakran T1'de yatmakta olan canım kardeşim Sedat Çalışkan, Emirhan Akbayırlı, İsmet Tari, Ceyhun Batur, ayrıca Kaan Ebru. Selam olsun, Allah'a emanet olun, Allah'ım tez günde sizlere, ailenize ve bizlere kavuştursun. Arkadaşlarıma benden Ahmet Kaya'dan Karanlıkta şarkısını armağan ediyorum. Şakran T2 Kampüs C1 koğuşuna yatan canım eşim Bengin Orhan. Bugün aldığım mutlu haberden sonra artık umudum var. Az kaldı. Allah'ın izniyle sen de en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Seni çok özledim. Çok seviyoruz. Bizim her şeyimizsin. Şakran T2 C1'de yatan canımın içi abim Bengin Orhan nasılsın? İnşallah iyisindir. Bugün haberi aldım. Senin için de umudum fazlalaştı. Allah bize de o mutlu haberi almayı nasip etsin. Seni çok özledim abim. Kendine iyi bak, seni çok seven kardeşin Şevin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Alp Toprak Devren çeşitli cezaevlerinde yatmakta olan dostlarım, kardeşlerim Bengin Orhan, Mahmut Şeren, Önder Korkmaz, Mustafa Kemal Yalçın, Mustafa Kemal Erişti, Barış Korkmaz, Cumali Yıldız, Erdinç Dinler, Muzaffer Tüz, Emir Kardeşoğlu, Murat Bektaş, Tolga Olgunçay, Polat Öztürker, Serdar Dölen, Cemal Kuçaş, Besen Albayrak, Kürşat Akçay, Efe Uz, Davut Aydın, Yakup Çevik, Onur Özdamar, Serkan Özister, Yılmaz Kahraman, Rabbim te zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Alp Toprak Deviren.

Selam Murat abim. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C19'da olan... C19 nereden çıktı? Yanlış yazmışlar Zeki. Allah Allah. C10 değil miydi Zeki'nin? Biz mi yanlış okuyoruz? Yok. C19 yazmışlar. Neyse, Menemen'de olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Dedim ya adamım, büyük bir sevda içindeyim. Bizim bu sevdamız bilindik ve bilinmez coğrafyada tarih yazacak. Şimdi gecenin en ağır vaktinde kalbimin son tutanağını yazıyorum. Ben senden mahkum, sen de zincirli ve sonsuza kadar bu sevdana müebbetim adamım. Bu gece çalan bütün güzel şarkılar sana gelsin sevdiğim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sen benim sevdasına yenik düştüm. Sen benim yürekten gelen her tebessümüm. Tek manzara bütün karmaşanın içinde buldum. Netlik geleceğe dair kurdum. En büyük hayal ve her anımda bana güç veren ilham kaynağımsın. Sen benim tek gerçeğimsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sen geldin, içimde dağınık duran her şey yavaşça yerine geçti. Bir sarılışın uzun bir cümleden daha çok şey anlatıyor kalbim. Seni düşürken acele etmiyor, emin oluyor, yanında susmak bile güzel. Bizim olan her şey bana umut veriyor. Seninle gelecek korkutmuyor, içimde en net his seninsin sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 Koşnatan. Candan çok sevdiğim kardeşim Soner Demirci. Bizi sakın düşünme. Hiçbir şeyi kafaya takma. Sen biz de çok iyiyiz. Rabbim seninle olsun. Burada her şey yolunda. Aslan gibi yatıp çıkacaksın ablan. Aleyküm selam kardeşim benim. Mesut abi, bana bugün ulaşabilirsen çok iyi olur. Tekrardan liste yapmamız gerekiyor. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18'de yatan Gültepe'li Mesut Çaylak abime öncelik çok selamlarım olsun. Abi benim bugün mutlaka ara. Senin bana söylediğin isimleri saydığımda 16-17 isim var. Kardeşim benim, Murat abi niye okumuyor diyorum. Ben onu anlamadım. Ya Mesut, bir gün Mesut beni arasana yarın ya. Ya bu kardeşin beni niye devreye koyuyor? Ben onu anlamadım. Mesut, köylü Mesut Çaylak. Adamım, iki gözüm. Liderin telefonu varsa yarın beni araya. Ben izah edeyim bari sana. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Işnalı B9'dan Fevzican Karadeniz. Aleykümselam Fevzi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Zeki Okan Ankaralı Ceyhun Öcal abilerim olmak üzere. Kıymetli kader ortaklarım Berşan Polat, Şeytan Serdal, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Mami Yılmaz, Tugay Şengöz, Koray Özmen, Ahmet Acar, bu derlere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Mesajım T3B9 koşuna atan nişanlım Fevzican Karadeniz'e, namı der Paşa'ya. Cezayı aslana, sevdayı çekene sor derler. Ben de sevdanın ne demek olduğunu sensiz geçen her gün yeniden öğreniyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep seninle. Umudunu kaybetme sevgilim. Seni bekleyen, seven ve dualarında taşıyan bir yürek var. Sana özlem, sevgi ve hasret dolu selamlar gönderiyorum. Seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan Fatma'm, her şeyim, karıcım, nefesim, kurban oldum dünyam. Seni çok özledim Escobar abim. Bu hayata yüzümü güldürenim, ömrüm, dünyanın ilgisine ihtiyacım yok. Benim sadece senin ilgine, sözlerine, gözlerine ve sevgine ihtiyacım var. Çünkü benim dünyam sensin karıcım. Seni bugün gördüm ya, elin elime değdi ya, o kokun hiç gitmedi elimden. Meğerse gerçekten de çok özlemişim seni Escobar abim. Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Kadın kapalı bir altıda yatan Fatma'm, her şeyim, karıcım. Bak yine buram buram hasret kokuyor her yanım. Ve benim en çok seni özleyince yanıyor canım. Senden uzakta seni sensiz yaşamak ne kadar zormuş karıcım. Nefesim kurban oldum. Bugün elin elime değdi ya. Kokun içime çektim ya. Benim bayramım oldu. Bugün seni çok seviyorum ömrüm. Fatma'm, o gözlerine bakınca bütün aklım yok oluyor. Sevdiğim karım Escobar'ım. Bu hayatta beni dik tutanımsın canım. Seni seviyorum Fatma'm. Bir mesaj daha okuyayım, sonrasında iki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Murat abim, hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim, nasılsın? İnşallah iyisindir kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyüktür. İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah. Yeter ki sen iyi ol. Halis kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum Halis abim. Benim gecem gündüzüm seninle geçiyor. Ben seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Murat abim, Halis için Huma Kuşu şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3-12'den tahliye olan Veysel. Yes mesler, aleykümselam Veysel kardeşim.

Çiçekte başla büyüğüm derli, babam çağdaş yes mesler derli, amcam ağdayı taşkın eleftoz ve aslan abim dünya markası Refox. Mert Fazlıoğlu, Umut Geçker, Ekrem Birlik, Uğurcan Taşpınarlı, Mami Taşpınarlı'ya bin selam ederim. Murat abi, ben T312'den tahliye olan Veysel yes mesler. Öncelikle aslan dostum Çınar Deniz Kurt ve iki gözüm Arman eleftoz, canım ciğerim Çınar Birlik, Mami Özgür Batuhan Gökten, Zübeyir Oğuz, Yusuf Toka'ya bin selam olsun. Günü şu sözle kapatmak istiyorum. Biz yaşıyla yaşantısı bir olmayan adamlarız. Bizim içimize attıklarımız sizin hafıza kartınızı doldurur. Veysel yes mesler. Hemen bir mesaj daha okuyayım. T1C16'dan kardeşlerim, hepinizin selamını aldım. Roşat kardeşim, Erzurumlu Halil kardeşim, hepinizin selamını aldım. Mesajınızın bir kısmını okuyacağım. Bir kısmını da gecenin ilerleyen saatinde paylaşacağım kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Vedat Duman. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Sıradaki tüm çalan güzel şarkılar Can kardeşim, Roşat Demir ve Bornovalı Dedo'ya armağan olsun. Murat abi, ben Vedat Duman. Tüm çalan güzel şarkılar B10, C11, C16 koğuşlarına ve tüm kayda değer siz dostlara armağan olsun. Murat abi, seni de seviyoruz, kolay gelsin. Sağ ol Vedon, ben de seni, sizleri seviyorum. Ben Resul Yıldız, başta can dostum Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve Ahmet Dündar, yeğenim A8'de olan Yakup Alt Dündar ve kardeşim Roşat Demir Bornavlı Dedo, Vedat Duman ve can kardeşim Ahmet Cintan, Murat Canpak dostum ve kardeşim, sizlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1C16'dan Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar, aleyküm selam kardeşlerim, sağ olasın. Antalya S tipinde olan can dostum Furkan Balyoz, buradaki tüm dostlara selamları var. Can dostumuzu Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı tüm dostlarımıza armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar, aleyküm selam Halil kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan derlim Bucalı Medo'ya selam ederim. Mektubun elime ulaşmadı, ben sana gönderdim, bilgin olsun. Linet'ten Merse şarkısı sana gelsin. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

kaldığımız yerden devam. İyi akşamlar Murat abi. Ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz. Sağ ol İsmail kardeşim. T215'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı ve bizi tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara selam ederiz. Abimiz koca çınarımız, biz senin yoluna ölürüz. Abimizin sözü gece notumuz. O halde andımız olsun, ihanet edenler af dileyeceği günü beklesin. T215 koğuşuna ve Malatyalı Serkan Yılmaz Ahmet Kaya karar vermek zor şarkısı armağanınız. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T215'te Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Ercan Demirdelen, Raif ve Fahri Kaya, Aslan Kesel, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşyan, Ekrem Beliş, Gündoğan Doğan, Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Ben T3B3'ten Berkan Zengin, yani Beko. Öncelikle Çam Devi'nden değerli amcam Sakal Ahmet, Baltazar Sato, Sado Çelik, Örneköylü Hakan Acar yani Karabela, Karşıyaka'da Halefi Fatih Alıcı, Mustafa Başar yani Grover, Bozcaka'dan Ersoy Dönmez, Çili'den Emir Akçiçek yani Asil Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Limontepe'den Diyar Eriş, Ayrancılardan Selçuk Yılmaz, Alperen Yaman, Al Capone, Gökçen Ataş ve kurumum C16'dan bütün dostlarıma selam ediyorum. Haine merhamet eden mazluma ihanet eder. İzzet Yıldızhan, affetmem ben kendimi. Tüm kader mahkumlarına gelsin. Beko. Ben T3B3'ten Berkan Zengin, yani Beko. Bu kurumdan ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle derli amcam Çam Divi'nden Sakal Ahmet, akabinde Cumhur Sipahi Pope abi, Arap Mert, Şenol Başkut, Yusuf Boz, Kadir Can Aksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe Ussali, Yılmış ve Çamur ve selam ederim. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerime gelsin. Beko. Selamünaleyküm Murat Bey. Ben hemen aleykümselam. C10'da olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Her ne olursa olsun ben her zaman dağ gibi arkanda olacağım. Hiçbir kuvvet o dağı yıkmaya gücü yetmez. Sen verdiğim en güzel karar, tuttuğum en güzel sözüm. Rabbim beni senden, seni benden hiçbir zaman eksik etmesin oğlum. Vazgeçilmez bir sevda varsa o da annelerin oğullarına olan sevdadadır. Canımın içi iyi kimsin? Kıymetlime Gökhan Donay'dan Durak Armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat amca. B17 olan canım kanım abim Furkan Çubukçu, bir abim var. Yüreği dünyaya bedel, dağ gibidir, aslan gibidir, varlığı yeter, bir abili var ömre bedel. O yanımdayken bizi bulmaz ne dert ne de keder. Hiçbir şeyim olmasa da aslanlar gibi varlığına şükrettim. Furkan diye canım abim var benim. Seni seven kardeşim Mustafa Çubukçu, benden derdime Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Murat abim selamünaleyküm. Aleykümselam kız kardeşim. Savaş Aktaş, kurban oldum. İyiyiz biz. İşler biraz yoğun. Çocuk annemde, onun haricinde sıkıntı yok. Aklım fikrim hep sende. Sensiz nefes alamıyorum. Artık yemin ederim çok özledim. Yüzüm gülmüyor. Gitgide çok özledim. Lütfen bizim için, oğullarımız için, hayallerimiz için kendine iyi bak sevgilim Savaş'ım. Savaş Aktaş, hayat bazen bizi yordu, bazen de sınadı, kırıldım, içime attım, çok şey oldu ama ne yaşarsam yaşayayım kalbim hep seni seçti. Yanında huzur buldum, güvende hissettiğim tek yer sen oldun. Zamanla birlikte büyük değiştik ama içimdeki sevgi hep aynı kaldı. Sen benim en büyük inandığım, en çok değer verdiğimsin, benimsin, seninim. Bir ömür Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Yasin. Şakran T4'te yatan derdi dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcığım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz Akın, Mert Kadın Kapalı'da olan Kader erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu abime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık, Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez için Tunizani şarkısı dayım için çalarsan sevinirim. Allah'a emanetsin reisim Şakir Söylemez. Şakran T3 A1 Yavuz Kır Çiçek Radyo Başı.

başına. Kurban olduğum canımın içi. Bugün sabah kalktık, oğlumuzu sağlık ocağına götürüp topuk kanı verdik. Öğlen de Erdoğan baba geldi. Çocuk doktoruna götürdük. Gayet sağlıklı maşallah. Çok güzel bir haber geldi Furkan'dan. Yarın mahkeme açılıyormuş. 10 gün içinde mahkeme olacakmış. %90 tahliye demişler. Allah'a şükürler olsun. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek. Gülüşündedir benim bütün umutlarım. Senden başka yoldaş istemem. Sen benim gönlümün rızkı, yüreğimde ezber ettim en güzel duamsın. Allah'ım her gün dua ettim, sabrettim. Biliyorum ki yakında bana en güzel şekilde müjde olarak geri dönecek. Ben sana kan bağı ile değil can bağı ile bağlandım. Ve her düştüğünde yanında olacağım. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T417'den Fikret dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım arkadaşlarım, Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli, tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Oğlum, demir kapılar ayırsa da bizi, sevgim ulaşır sana, gece gündüz gizli, sabırla geçer bu zor günler bir bir, annenin duası hep seninledir, başını dik tut oğlum, umudunu kaybetme, bir gün kavuşacağız, bunu hiç unutma, hasret ağır olsa da yüreğim seninle, bekliyorum seni sevgiyle, Özlem'le. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşer, Mahsun Oğuz olmak üzere. Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslamşen, Atalay Bayram, Yusuf Bozdağ, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dava, Ender İsimbay, Süleyman Altunda ve farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin, Temur, Alman Okan, Tatü Dayı, Ferhat Aslan, Azizhan Yatmaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacaklıyız. Gülü'den Namlu'ya bir kurşun sürdüm olmadı. Şarkısı herkese gelsin Emirhan Tapan. Ben T4A8 koğuşundan Şinda gurbette bana abilik yapan Ferhat abim doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirmesini temenni ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar dilerim. Ben T4A8 koğuşundan Narlıdereli Ahmet Ergül. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli kıymetli kardeşim Ferhat Arslan'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu sağlıklı senelere, bir dahaki doğum gününü sevdiklerin ve ailenle geçirmen dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını sana armağan ediyorum, seni seven kardeşin Şeyto. Murat abi T4A8 Cengiz Han koğuşundan Uğur Güney adaleti ve merhametiyle gönlümüze taht kuran kıymetli can kardeşim Ferhat Arslan doğum gününü, bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle sağlık ve huzurlu yıllarda kutlamanı en içten dileklerimle temenni ediyorum. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun can kardeşim. Ben T4A8'den Kaan Tekgül değerli abim Ferhat Arslan doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana özgürlük, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi, sağ ol Gökhan kardeşim. Zalimin kızı radyo başına. Dert misin, deva mısın? Sen dünkü konuşmada neden eskiyi açıyorsun? Ben sana en başından öyle demedim mi? Bunlar engel ama bir çaresini bulacağız. Sen de muhabbeti açınca sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Aileme, telefonun ucunda bizi dinleyen başkaları da var. Yani bunları bilmen lazım. Neyse, görüşmek üzere, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan zalim. Perşembe günü oradalar. Ben bir ilişkide üzerime düşen her şeyin en iyisini yaptım. İkra kardeşim sana da selam olsun. Yasemin abla da gelecekmiş, çocuklarını getirecekmiş. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, hayat acımasız, seven de güçlü. Yeşermesini istediğimiz ümitlerimiz var işte. Ümitlerimiz var da var işte Murat abi. Tefo Seko heyecan şarkısı armağanımdır. Herkese iyi akşamlar, sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Ballıkuyu'dan Zalo, Şakran T2'de yatmakta olan abimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Murat abi ben Ballıkuyu'dan Zalo, çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve değerli dostlarımıza selam olsun kardeşiniz Zalo. Murat

0: Abi ben Zalo, değerli ağabeyimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz Yusuf Kaya, Veysel Yeşil, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Salo'dayı yani Sebahattin Yalçın, Mert Aydın, Zindan Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat Yavuz Şirin, Can Polat, ismini sevmedim dostlara selam olsun, sizleri seven Zalo. Ben Alen Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan aslan kocam Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayatım sen nasıl bir sene daha yatacaksın? Zaten hiç disiplin yatmıyorsun mu? Bizim muhabbetten sen bir sene değil bir ömür yatsan ben seni aslanlar gibi beklerim. Sen benim gözümün nurusun. Sen benim sevdamsın. Sen benim ömrümsün. Yakışıklı kocam benim. Seni çok ama çok seviyorum. Ben inanıyorum ki en kısa zamanda kavuşacağız. Hiç böyle şeyleri kafana takma. Ben takmıyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Hep Bektaşoğlu, eniştem Tahsin Hep Bektaşoğlu, kardeşim ve eniştem. Aklımızda, fikrimizde ve dualarımızdasınız. Bu zor günler geçecek, sabredin. Sizi çok seviyoruz, yalnız değilsiniz. Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, ben Jerfin. Belki şu an yolumuz zor ama benim yolum senin yolundur. Kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekliyor olacağım. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım. Allah'a emanet ol seni canımdan çok seven Jerfin. Aydın Bıçakçı, can eşim, demir kapılar hasreti büyütür, sevgiyi eksiltmez. Güçlü ve dik durmayı senden öğrendim. Şimdi seni beklemeyi öğreniyorum. Sabrın kılıcın olsun Aydın'ım. İyi bak kendine. Seni çok seven yoldaşın. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm, bugün biraz rahatsızım. O yüzden telefonda sert konuşmuş olabilirim ama seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi çok iyi biliyorsun. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki benimsin, Allah'ım çok büyük. Bugün 12 imamların ilk günü, bu matem gününde bütün darda olanlara yardım etsin. Hep dualarımdasın, seni çok seviyorum ömrüm. Allah'ıma emanet ol, kavuşacağımız gün çok yakın. Hissediyorum, sen de sana sıkı sıkı sarıldığımı hisset Mert'om. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Melahat geldeci güzel. Her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. İbo iyi oldu. Çok selamı var. İso dayı selamı var. Gözlerinden öpüyoruz sizi. İnci koyu öp. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Murat abim, şakran kadın kapalı, B13 koşun olan canım karım Melahat geldeci güzel, Meloş'um çocuklar iyi, sen iyi ol, sıkma kendini, az daha sabret, kafana bir şey takma. Gülo'nun çok selamı var, annenlerin de çok selamları var, her şey daha iyi olacak. İncimi öp bebeğim, sizi çok özledim, Allah'a emanet olun inşallah. Murat abim, sana da Allah kolaylık versin. Öncelikle aleyküm selam kardeşim benim, sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B18'den İbrahim Özdemir. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Bir nolda yatmakta olan canım kanım aslan kardeşim Enis Özdemir. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Nice seneler inşallah özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle. Bir de ben ziyaret yazdım. Sen de telefon yaz, mutlaka görüşelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Karşıyaka Şemikler'den Ahat Özdemir. Aleykümselam Ahat kardeşim. Şakran'da yatmakta olan başlı öz kardeşlerim. Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir'e selamlarımı iletiyorum. Aslan gibisiniz. Başınız hep dik olsun. Namertlere ihtiyacımız yok çok şükür. Allah'ın izniyle farklı kurumlarda yatmakta olan amca oğlum Cengiz Özdemir, Serhat Balek, Şahin Erdem, Yusuf Aksu, Mahsun Oğuz, Mert Güler, Ömer Yüksel kardeşlerime de selam olsun. Özgür günlerde Allah'ın izniyle görüşeceğiz elbet bir gün aslan kardeşlerim. Allah'ıma emanet olun. Birbirinize her daim sahip çıkın. İşiniz rast gelsin. Şakran, Teüş, Taylan, Ozan denli canım kocam. Bir gün daha geçti sevgilim. Belki zor, belki sıkıcı, belki de özlem dolu ama bil ki seni bekleyen, seni düşünen ve seni seven bir kalp var. Her gecenin bir sabah olduğu gibi. Her zorluğun da bir sonu var. O gün geldiğinde bütün bu günleri geride bırakacağız kendine. İyi bak, güçlü kal, seni çok özlüyorum. Şakran, Teüş, Uğur Akman, kafana ne takıyorsan tak, unutma ki bu da geçecek. Şu an her şey karmaşık gelebilir ama hayatın en güzel yanı hiçbir durumun kalıcı olmaması. Senin yüzünün gülmesini görmek isteyen insanlar var. Ben de onlardan biriyim. Kendine iyi bak kankan Melo. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 koğuştan Mehtap İrem Aydın. Aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Nazar Adabay, Sinan Bayındırlı, Reyhan Ceylan ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bizim için güçlü saydam, tomurcuk tanecikleri tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abim ben Irmak B7 koşunu olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Annem dün evi temizledik unuttuk mesajı. Yarın görüşüm var geleceğiz açık görüşüne. Seni iyi görmek istiyorum. Biz iyiyiz, herkes çok iyi. Seni çok seviyoruz. Herkesin çok selamı var. Seni çok özledik. Geçecek kıyafetlerini cezaevinin içinde PTT'ye mi bırakayım? Onun bir haberini gönderir misin bana? Zeki Müren elbet bir gün buluşacağız. Sana armağan olsun. Annem kavuşacağız. T1-15 Doğuş Erdoğan, ablam ben Meltem, Ejder abimle konuştum, görüşe tek gelecek. Senden tek isteğim kendine iyi bak, kafana hiçbir şey takma. Annem sana çok selam söylüyor, babam da aynı şekil. Seni çok özledik, Rabbim bizi tez vakitte kavuştursun inşallah. Kalbim Dodo. Doğuş Erdoğan, ben babam Patlak Hasan, canım oğlum. Senin kişiliğin yeter, hiçbir şeyi düşünme. Allah büyük, sofranı ve voltanı paylaştığın tüm koğuş arkadaşlarına selamlar. Biz hiç kafana takma, biz çok iyiyiz, sen de aynı şekil ol. Bizim tek düşüncemiz sensin, özgür günler, yakın babam. Seni çok seven baban Patlak Hasan. Ben B11 koşunan Betül Duran, bazıları yanımızda yürüdü, bazıları yolumuzdan çekildi. Giden gitti, kalanlara selam olsun. İçerideki kardeşlerime sabır ve güç diliyorum. B11 koştan olan Betül Duran, bil ki aklımızda kalbimizde seninle. Gün gelir tüm hasretler biter, geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalır. Seni seviyoruz, güçlü ol kardeşim. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, selam olsun Murat abim sana, aleyküm selam kız kardeşim. Başta benim derlilerim Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, Üçnoğlu B9'da yatan Şeytom Serdal Aykurt, özlenensiniz canlarım. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Seren Delikanlı, Demet Doğan, Esra Beksek, Buket Gönül, sizleri seviyorum. Bize Derya Ulu'dan Hani şarkısı gelsin, güne bir söz, yanlışlar yakamızı bırakmadı ki ayaklarımız doğru yolu bulsun, sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat, T3 koğuşunda olan İmparator dayım Serdal Aykurt, dayıcım seni çok özledim. Sabırsızlıkla her gün seni bekliyorum, inşallah bir ay sonra gelirsin, benim motorla gezdirdiğin günleri özledim dayım. Aslan dayım, sen benim biricik dayımsın. Kadın Kapalı dolan Pınar Cuhalı abla, seni de çok seviyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan ediyorum. Sizleri seven yeğeniz Berat, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TEŞC7'den Taylan Ozan denli, aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kadar birliği yaptım Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve ben tüm abi kardeş dostlara bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli, birlikte kader birliği yaptım Kınalı Eko, Birlik Çınar, Birlik Halil, İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim, Yavuz Çelik, Namı Dercüce, Koray Çelik, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzeni, Muğur Akman, Batuhan Güder, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat, tüm canlara selam olsun. Selam olsun Murat abi sana. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt, aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın Kapalı'da olan Sarın Pınar Cuhalı'ya gece bir söz, uzaklığın mesafesi değil, kalplerin uzaklığı. Sen benim kalbimde oldukça hiçbir zaman uzak değilsin. Tüm Cumhuriyet Mahallesi çocuklarına da selam olsun. Sizi seven Şeyto. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe, aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakran B11 koşuna atmakta olan Yağmur Boyunduruk, az kaldı aşkım, az daha dayan. Bazı kişilerle konuşma, seni kandırmaya çalışıyorlar. Mahkemeye kadar sabırla bekle, ben ailen yanındayız, ellerini tutuyoruz. Sen de umutla sabırla bekle, seni seviyorum güzelim benim. Allah'a emanet ol, öptüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsacan Biler, aleykümselam İsacan kardeşim. Bir nolu C4 koşuna atmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme, abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Manavkuyu Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abi kardeşleri dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakes selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme, abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Manavkuyu Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Bural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme, abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Manavkuyu Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meç, Tamer Kaşıkçı, Direş, Murat Başaran, Sebattin Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder, Bingörlü, Namı Derbadi, Yaşar, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Arif Öztopra, Eren Bakır'a, İsa Erkul, Barış Altın Terim. Bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T313'te yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen. Koğuşumda bulunan Mustafa Turan namı der. Mute Civan Onurdaş, Ali İmran Korkmaz, Barış Arcan, Barış Kart almış. Avnişan Ferhat Kırdı, Ömer Elmas, Saşemir Rutbin, Zaza Kadir, Volkan Alper. Aynur Polat Şakran 2.0'da yatmakta olan dostum. Özür dilerim biz Aynur Polat mı dedik? Özür dilerim Aykut. Aykut özür dilerim kardeşim benim. Aykut Polat'a ve Şakran 2.0'da yatmakta olan dostum Mert Aydın'a bu ismini saydım derlere bin selam olsun. Hemen bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında kayıt mesajlarım. Sonrasında iki güzel şarkı. Hatta dur Ferro kardeşimin ses kayıtlarını paylaşayım. Dünden kalan. Hemen onları da paylaşayım bitireyim. Geri dönüşüm olmasın. Şunu şöyle açalım. Şunu da şöyle kapatalım. Ferhat Aslan kardeşimin hemen kalan 4 tane miydi? Evet. Ses kaydını da paylaşalım.
1: Ala Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Aslan'a. Racon satırla sözde değil duruşla yazılır. Sen de duruşundan taviz verme. Bugün demir kapıların ardında olabilirsin ama yarın yine güneş senin içinde olacak. Moralini yüksek tut, kafanı eğme. Seni seven, değer veren insanlar var. Yeni yangın.

0: Aylin Şakran'da yatmakta olan Ferhat Arslan T4 A8 koğuşundaki canımın içine. Öncelikle hayatım iyisiyle kötüsüyle koskocaman bir yılı devirmiş bulunmaktayız. İyi ki benimlesin, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Yeni yaşım bize mutluluk, huzur, özgürlük getirsin inşallah. Seni çok sevdiğimi unutma, kalbim, gönlüm, dualarım hep seninle beraber. Bu günler de geçecek elbet. Sen nelerin üstesinden geldin, bunun da üstesinden geliriz. Seni o kadar çok seviyorum ki kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İzmir Karşıyaka'dan Ceren, Ala T4 A8 koğuşunda yatmakta olan Ferhat Arslan için Enver Yılmaz'dan Mahkum parçasını çalarsanız sevinirim. Bugün onun doğum günü. Belki hayatında en buruk doğum günün olacak. Ama sen geldikten sonra en güzel yıllar bizim olacak. Bir daha hiç ayrı kutlamayacağımız nice yıllara. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin değerlim.
2: Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 koğuşundaki dayım Ferhat Arslan. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana hediyesini özgürlüğünle versin. Allah'a emanet ol.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Buradan Ferhat Arslan'a sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun. Umarım yeni yaşında her şey gönlünce olur. Yüzün hep güler. Bugünü güzel geçirmen ve mutlu olmanı diliyorum. Kendine çok çok iyi bak. Nice nice mutlu yaşların olsun. Rojminat de Prozbe. İki gözümün çiçeği.
4: Evet, bunu da paylaşalım. Hemen açalım. Şunu da. Niye böyle yaptı bu?
5: Ben T4

0: Aleyküm selam.
1: Değerli dostum kardeşim Cengiz.
0: Niye ses böyle kısaldı? Fatih'im benlik bir şey yok ha. Nasıl gönderdiyse der sesi.
1: Kardeşim Cengiz Hanlı Ferhat Aslan. Doğum gününe erişen dileklerimle kutlarım. Nice mutlu yıllara kardeşim.
0: Tamam bir daha bakalım.
1: Nice mutlu yıllara kardeşim. Rabbim seni her zamanda ailene ve özgürlüğüne kavuştursun. Bizi tanıyan bütün dostlara selamlar. Ben Mehmet Fatih Özdeşim.
0: Aleyküm selam Fatih'im. Evet bunları da dinlettik. Kayıt mesajlarımız kayıt mesajlarımızdan sonra iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz. Aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil, Atak, Sezer, Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş'te Sinanır, Güçlü insan Acıyla, Kansızın Kan Davası Olmaz, Vefasızın da Yası Tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var başka da kimsemiz yok zımba beton. Murat abim biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan, Duran, Kara Çocuk, İlker, Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim zımba Azizcan Yatmaz olmak üzere. Koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat, Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT. Tetik Mert Kaleli, Kopu, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi biz T4B3 koğuştan zımba, Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü ismini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti zımba beton. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki koğuşundan ballı kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi ben bir nolu Beyki koğuşundan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmir'den Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki koğuşundan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

Murat abim biz T4-5 koşuna az can yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon, Berk Baki, Tatü Day, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azca yatmaz, onun derdisi beton şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba azcan yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba azıcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azıcan yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopu, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli Erduraklar.

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Biz T1B3 koşulan Tonu Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen, başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayba, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz ölürüz Tonu Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaşlar'a. Ben T1B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tonu Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ödürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben TV

1 ve 3 koğuştan sarsılmaz Ensari Altan Işık başta adayım Taşkın Eleftos olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş Deren Yasin Akçay Uğur Savcı Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş Yılmaz Güneysak Eyüp Yıldırım Azat Başak Kemal Acar Batmanlı Engin Durmaz Veysi Yavuz Porsepi Berat Akgöl Cüce Yavuz Çelik Cüneyt Büyük Serdar Koyuncu Mahmut Aygül Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftos Ahmet Altunbaş Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz herkes sever biz ölürüz ben sarsılmaz Ensari Altın Işık. Ben T1 ve 3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz dostlarım Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz'a sarsılmaz Ensar Altın Işık Bilal Çetin. Egemen Gürbulak Serhat Aziz Enver Yetçioğlu Emir Kepeli Osman Çil Murat Akgül Polat Yalçın Osman Çengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil Kuzenim, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, dostlarım Merşen, Arman Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuştan Sezgin Yıldırım başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren Yasin Akçay Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Armağan Eleftoz Serhat Aziz Sarsılmaz Ensari Altın Işık Polat Yalçın Mertcan Feyzullah Yıldırak Bilal Çetin Sedat Başarı Enver Yiğitçioğlu Osman Şengel Ferdi Fener Burak Kılıç Egemen Gürbulak Murat Akgül Emir Kepeli Berat Avni Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Sezgin Yıldırım.

Evet, kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran Birnoğlu, Ayş Koşnayatan, Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sabırla bekleyen yürek bilir ki özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Hem dualarımda hem de kalbimdesin, kurban olduğum seni. Çok seviyorum, iyi bak kendine. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısına armağan ediyorum sana. İyi geceler. Murat abi, T1C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aynı kurumda bulundum değerli dostum Oğuz Toluk yani Sarı Radyo başına. Dostum, isteklerini duydum, selamını alıyorum, inşallah iyisindir seni. Seviyorum, en kısa zamanda denk gelmek dileğiyle. Murat Çampak'ın da sana çok selamları var. Sofranı paylaştığın dostlarına selam olsun, seni seven dostum Bornovalı.

Murat abi ben T1 C16'dan Roşat Demir. Öncelikle selamünaleyküm. Aleyküm selam Roşat kardeşim. Candan Öz abim Oktay Demir'e selam ederim. Ayrıca aynı ortamı paylaştım. Mahalle insanları Resul Yıldız, Emrah Timur, Gencay Türk, Halil Nar, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Murat Canpak, İsmail Cankırma, Mert Şen Seçer, Orçun Metin. Bu derdere bin selam ederim. Öz abim olan Oktay Demir'e de selam eder. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazarmış. Bugün değil ama elbet bir gün. Murat abi ben T1 C16'dan Sezgin yardımcı yani Bornovalı dedo. İkinol'da bulunan abim Emrah yardımcı radyo başına. Abim öncelikle geçmiş olsun. Ben sana telefon yazdım. Sen de ziyaret ve telefon yaz görüşelim. Sıkma canını, ilk mahkeme çıkacaksın. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Abim Emrah yardımcının dostu Batuhan Çalıkuşu'na da bin selam olsun. Bornovalı dedo sana da iyi yayınlar diliyorum. Murat abi sağ ol Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran Teşci 17'de kadar birliği yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya T4'te yatmakta olan aslan kardeşim. Derdi Paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama 7 ayazı asla unutmaz Gökhan Doğan'dan. Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Abdullah Talha Karayel. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım Salih Yılmış. İstanbullu Murat Kaya Muhammed Yalur. Meydancılar Kralı Aykut Putiş. Menemen'de yatmakta olan derli kıymetli Polat Küleş Hüşman Alabay. Erdinç Dinler Kenan Beyaz Saç abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sen doğru ol eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm derli abi Murat Bingöl Tevşi 17'de yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım derli canlar başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel. İstanbullu Murat Kaya Muhammed Yalur Ömer Özen Berkan Zengin dostum Ali Sarı Şakran. Bir Nolu'da olan derli dayım Taşkın Eleptoz'a selam olsun. İki Doğulu'da olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış Allah var gam yok. Azer Baba'dan Gurbet Mapushanesi armağan olsun. Murat abi yayınlar ben Ayşe 25 C11 koğuşuna bulunan aslan sevgilim Batuhan meraklı bir tanem. Ha bunu okuduk biz kız kardeşimiz niye silmiş göndermiş. Evet okumuştuk. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü sevgilim kalbim adam Lodos'la birlikte uyumuşum. Mesajı geç attım merak etmişsindir yine canım kocam. Babamla yemek yedik çıktı ben de Lodos'u parka çıkarttım. Belki arayabilirsen ara bir dakika bile olsa göreyim seni. Her saniye özlediğim için perşembe gelsin artık. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü kıymetli ben derdim gözümün nuru. Çok aşığım sana çok aşığım. Yarınlarımız için sabretmek düşüyor payıma. Onu da sana kavuşmak yapıyorum. İyi kilerimin sebebi. Bebekom. Şakran T2'de yatan nefesim, nefes alma sebebim Ertuğrul Gürgür. Ben bir senin omzunda huzur olurum. Bir seni bilir, bir seni konuşurum. Ben senin için herkese harcarım. Gerekirse kendimi bile. Seni her şeyden çok seviyorum. Kalbim adam. Şakran T2'de yatan ömrüm Ertuğrul Gürgür. Aşkım konuştuktan sonra ATM'ye çıktık. Eve geçtim. Sonra haberin olsun. Evdeyiz çıkmayacağız. Merak etme. Öptüm. Sol yanından. Ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar, kız kardeşim Çilem Demir radyo başına. Canımın içi güzel kızım iyi ol ki iyi kalabileyim. Ablan seni çok seviyor, canın yansa aynı acıyı hissedecek kadar güçlü bağlarla bağlıyız birbirimize. Sen benim canımsın, yarın görüşüne geleceğim, seni çok seviyorum. Elif Bozkurt, Gamze, Nazire, Eker, Aslı Yağmur, Tutkuları, Hasret ve Burcu sizlere de selam ediyorum. Sözlerimi unutmadım, doğru zamanı kolluyorum, Allah'a emanet olun. Bence 8'den tali olan Ulviye Uçar, ebedi dostum Mine Kitmen, Dilek Karakay, yani yarın görüşe geleceğim sizi çok seviyorum. Konuşacaklarımız var bir takım sabırsızlanıyorum sizi görmek için ve Gamze Batur, Windows, Nezahat Çokuyar, Ruşen ve Bahar sizlere de selam ediyorum. Seviliyorsunuz. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Gürgür canım. Bugün Asya ile anneme eşya almaya gittik sonra eve geldik evdeyiz bizi merak etme. Babam bizim evde kalacak biz kuru çaydayız Asya ben paşa çocuklar birazdan annemlere uğrayacağım. Aşkım haberin olsun ara beni seni seviyorum kocaman öptüm hisset. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Gürgür inşallah en kısa zamanda çocuklarımızın yanında olacaksın. Orada bir şey kafana takma seni seviyoruz kendine iyi bak iyi geceler rüyalarda görüşmek dileğiyle.
Murat abi selamun aleyküm. Ben Keko Fırat Öztaş denen, aleyküm selam Fırat kardeşim. Üç dolda yatmakta olan Pitbull Mithat Belgen radyo başına. Abi konuştum, konuyu dayıya ilettim sana ve tüm koğuşuna selam olsun. Dayımın da sana çokça selamları var. Selamun aleyküm Murat abi, ben Zaza, aleyküm selam kardeşlerim. Üçnoğlu B14 koğuşuna derli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı tüm dostlarına selam olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar olsun. Murat abi ben Nakit, Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Şakran, Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a, sofrasını paylaştığı tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az da sabır, iki gözüm özgürlük yakındır. Tosicen kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyakoç, aleyküm selam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yerim Fuat Afindi. Aslanım az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum. Aslanım Rabbime emanet olun. Hayırlı geceler. Murat abi selamun aleyküm, ben T1B14'ten tahliye olan Sedat, aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık, Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut, Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah, Yaz, Çetin ve unutamadığımız Hızlı Meydancı kardeşlerimiz Eşiko, Rafet, Erci, hepsine selam olsun. Rabbim hepsini özgür günlere kavuştursun. Amin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a sana zahmet Murat abi, radyo başına çağırır mısın Ceylan Taşkıran'ı? Evet Ceylan kardeşim. Ceylan'ım, bir tanecik Ceylan'ım, benim güzel gözlüm, hayatımın kadını, anlayışlı Ceylan'ım benim. Gülten haber gönder, seni çok seviyorum. Sindi bebeğim benim. Yaşıyorsun bu hayatı sen. Saçlarında sızın olayım şarkısı sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Sindi bebeğim benim, akıllı Ceylan'ım benim. Bak havalar sıcaklaştı, kafanı yerinde tut, seni çok seviyorum, seni çok özledim hayatım, yaşıyorsun sen bu hayatı. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım seni çok özledim, seni çok seviyorum kız, sen benim akıllı güzel kızımsın. Bugünlerde geçersen yeter ki kafanı yerinde tut, sağlıklı ol. Senin ellerinden, alnından öpüyorum. Ayrıca B1 koşun olan ablalarım Ceylan'a benim yerime öper misiniz? Allah sizi de ailelerinize kavuştursun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme, anne nasılsın, iyi misin, sen iyi ol, seni her daim bekleyen evlatlarım var. Ayrıyeten Aslı Tunçlar, teyzem İsmet Deveci, kardeşim Mediha Deveci, halam Fatma Tunçlar, Hasan Yüksek, ayrıyeten Eşref Duman yani Eşref Tek, Ceylan Taşkıran'ım, yanındaki arkadaşı olan Hasena, Allah sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Güllü'den Masamda Resmin Var Kaldırmıyorum şarkısı sizlere armağan olsun. Bakalım tekli mesajlarımıza bakalım var mı? Hemen onları da paylaşalım varsa. Bakalım şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım, yoksa kayıt mesajlarımızı bitireceğiz. Abi kardeşim. Evet, bu saate kadar sizler için gelen WhatsApp üzerinden tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi kayıt mesajlarımızın da sonunu paylaşalım. Sonrasında bir şarkıdan sonra da operatör üzerinden kaldığım yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Şiar Yaz, aleyküm selam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Karat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman, aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Birnoğlu C16 Koğuş'tan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim başta öz abim olan Türk Gencay Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can. Bak. Can abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım. Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, Yakışıklı abim Bornavalı, Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur, Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti. Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1C 16 Koğuş'tan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu. Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can, Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Köker, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum. Kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu, Özegöz. Tevki'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 Koç'tan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı, Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 Koğuş'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Aslan abilerim Türk Gencay Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum.

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil'ler, Murat Çampak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert Sen Seçer, Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'ta yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil'ler, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Cavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C

Muavin Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır.

Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer. Abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgürt, Aslan Kardeşlerim, Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedol Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım, başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan Kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli, aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim, hepinizin selamları başım gözüm üstüne, aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Cenk Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, Üçnoğlu'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün.

0: Korkmaz Baran, Tek Şervan, Tek Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm narlılara, çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaş Seren, Aslan Oğlum Küçük A, Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Seren, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgür, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Seren. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Seren, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Evet, kayıt mesajlarımızı bitirdik. SMS'ten kaldığımız yerden devam. Ben hemen cezaevinde yatan dostum Çetin Çavdarcı'ya geçmiyor. Günler geçmiyor. Şarkısı armağan ediyorum. Az kaldı Çeton. Tez vakitte yanımızdasın. Seni seven Sergen Melih Çengel. Ali Akad'ın kapalı cezaevi. Beyon koğuşunda olan dünyalar güzeli annem Ayşe Keser'e kucak dolusu hasret dolu selamlarımı gönderiyorum. Kokum burnumda tüter canım annem, sana ve oradaki tüm kadar arkadaşlarına sabır diliyorum. Dualarımda kalbimde her an seninle. Seni çok ama çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Sesimin ulaştığı her yere kalbim seninle annem. Biricik kızın Ayşen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 kaleciler, galericiler olabilir mi? Evet, galericiler ve pırlantacılar koğuştan Sivaslı Osman. Güneş aleyküm selam Osman kardeşim. Buradan senin aracılığın ile abi dostlara, kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta bizden amcalığını esirgemeyen Tepecikli Yalçın, Öztanık abimiz Kenan, Dürek Aslan ve dost kardeşlerimiz. Çavuşumuz Sadullah Pazar, Narlıdereli Samet Dural, Kral Mardinli Fuat Afindi, Sait Çelik yani minik bayraklı çocukları, hayalet dostu Ekrem Birlik, Ekrem Çelik. Yani Eko Şahinkaya, namı der kaymakam, Hamdullah, Yağız, Çetin, Uğurcan, Tekin yani Esiko kardeşlerim. Yarım gelen mesajınız. Bu arada Doğan Kurt, Doğan'ım, kardeşimin ismini unuttum ha. Ya da şuraya bak değil mi? Koğuşunuzdan gelen mesajlarınızın hepsi SMS'ten gönderdiklerinde yarım geliyor. Yusuf, ha Yusuf Tutak, Yusuf kız kardeşin iki gündür mesajlara atıyor kardeşim, yarım geliyor o mesaj. Bilmiyorum şu an duyuyor musunuz, annene de söyledim. Hatta ekran yapıp gönderecektim ama tabii kapatıyor sayfa kendini. Zaten bir tek sizin değil bu tarz mesajlarda, mesela Osman kardeşimin de gönderdiği mesaj yarım geliyor. Bu sistem bu, böyle. Ben de ne yapıyorum, yarım gelen bir mesaj ibaresini kullanıyorum ki gönlünüze aklınıza yanlış bir şey düşmesin. Doğan'ım bilgin olsun, Doğan Kurt kardeşlerim, sizin mesajlarınız dün akşam da okudum da yarım gelmişti, bugün de yarım gelmişti okudum. Haberiniz olsun, benlik zaten bir şey olmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Haberiniz olsun, en azından sizle de bunu paylaşayım. Osman kardeşim, senin de mesajın yarım gelmiş. Şakran T2C2 koğuşuna yatan kıymetlim Ahmet Kan Yapıcı'ya kocaman selamlarımı gönderiyorum. Seni bir an bile unutmadım. Her gün senin için sayfa sayfa yazıp biriktiriyorum. Hiç merak etme, o mektupların hepsini en kısa zamanda sana göndereceğim. Yoldalar. Dualarım ve kalbim her an seninle. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Ayşen. Şakran Kadın Cezaevi B1 koğuşundaki...

Hanım kızım Reyhan Özder ve arkadaşlarına Menemen Hatundere A12 koğuşundaki damadım Yusuf Özder'e Onur Bayrak'tan yüreğim ağır yaralı çalarsanız sevinirim. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Sabırlı olun canlarım. Şakran kadın kapalı ceza Beyon koğuşuna atan kıymetlim ömrümün sahibi Ayşe Kesler'e kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Seni bir an bile aklından çıkarmıyorum. Kalbimin tek sahibi sensin. Ne mesafeler ne duvarlar sana olan aşkımı azaltabilir. Her zaman arkandayım, her zaman seninim. Allah tez zamanda seni bize kavuştursun. Biricik karım seni seven Vural Aydemir. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım çok şükür mektuplarım gönderilmiş. Dün biraz sinirlendim, sana nedenini de yazdım. Cuma elinde olur. Beni merak etme, senden haber almadım. Aldığımdan beri ben iyiyim. Bu ayrılık zor olsa da kalbim hep seninle. Hiç şüphen olmasın, seni çok özledim ve çok seviyorum. Kalbimin tek sahibi. Kendine bizim için çok iyi bak, unutma. Yolunu gözleyen bir sevdiğin var. Burada sayfamı yenileyim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bir sayfa daha açalım hemen. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1'den Sivaslı Osman Güneş. Aleyküm selam Osman kardeşim. Buradan senin aracınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta abim olan El Patron Fırat Gizgin, yanı sıra Mardinli Afa MHM yani Mehmet Ildız Torbalı, Barut Agit Kaya, Alp T2'de yatan Sivaslı Özgür Diken Ova, dostlarım Olcan Kalkan yani Ozi Yozgatlı Batuhan Akburt Diceli Furkan Alkaş, Antepli Abdülkadir Özkurt ve ismini hatırlayamadım. Tüm sevenlerim Azer Bülbül'den Gurbet Mahpushanesi Armağan olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, sağ ol Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'den Sivaslı Osman Güneş. Aleykümselam Osman kardeşim. Buradan senin aracınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta abim El Patron Fırat Gizgin, yanı sıra Mardin'i Afa MHM yani Mehmet Yıldız Sorbalılı, Barut Agit Kaya, Alp T2'de yatan Sivaslı Özgür Dikenova, dostlarım Olcan Kalkan yani Ozi Yozgatlı Batuhan Akbulut Diceli Furkan Alkaş, Antepli Abdülkadir Özgürt, ismini hatırlayamadım. Tüm sevenlerim Azer Bülbül'den Gurbet Mahpushanesi Armağan olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben B10'dan Kübra Sulu. Aleykümselam Kübra kardeşim. B7 koğuşundan çiçeklerim İrem Özkan, Dilo Biter, Nazar Pınar, İrem Durmuş, Selma Ok, Melisa Özek, Bar ve Türk Koku radyo başına. Güzellerim sizi çok özledim. Yanınıza gelmek için dilekçeler verdim ama onaylanmıyor. Semra Şimşek yanımda B10'da. Haberiniz olsun, sizi bıraktığım gibi kalın. Ötesi gereksiz, sizi seviyorum. Abican kardeşlerime Gurbet Tepe, vay başıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz B10'dan Buse Onay ve Dilara Yetik. Aleykümselam kız kardeşlerim. Öncelikle canım abam Kübra Sulu, Melike Tekeli, Çiçek Sakal ve Semra Şimşek radyo başına. Umudu kırk kırık insan şeytana oyuncak olur. Umut hep var abican. Ablalarım için Murat Çampınar Engel çalar mısın? Yüreğiniz ferah, geceniz güzel olsun. Bu arada Ferhat Arslan Ferom selamını aldım. Polat'tan aldım. Aleykümselam kardeşim benim, sağ olasın. Sizlere de sevgiler, selamlar. Şakran T1 ve 14'te yatan kıymetli sevgilim Sait Çelik. Bugün istemeden seni kırıp kızdığım için özür dilerim. Yıldız Silva Aklım Hep Sende şarkısı benden sana gelsin. Seni çok sevdim ve her daim yanında olduğumu bil bir tanem. Kendine iyi bak sevgilerimle. Ben kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan Yonca Dikulak, T2 11'de yatmakta olan canımın canı Aslan Kocam Bayram Çarakırı radyo başına. Buradan muhabbette olsam seni sevme hiç bırakmayacağım. Sonsuza kadar yüreğimde yatan tek aslansın İbrahim Tatlıses, özlüyorum yollarını armağan olsun. Ben T1 B9 koğuşundan Okan Biçer, koğuşumuzun düzenini adaletini sağlayan Ferhat Bayram Selçuk Ok, T2'de Seçkin Ok ve diğer kardeşlere selam olsun. Fırtına ne kadar sert eserse essin kayadan alacağı tek şey tozdur. Ahmet Kaya'dan Karayaz'ı armağan olsun. T1 B14'te yatan Seyit Fuat'ım Afindi, seni çok seviyorum, gel evlenelim, seni görmem lazım. Müslüm Gürses Yanarım şarkısı benden sana gelsin. Babanın dediği gibi bu şarkıda dua olsun tüm sevenlere. Seyit Fuat'ım Afindi. Murat abi, ben altında Kandere'den Keko Hasan yani Hasan Maden. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan ahirettiğim nişanlım Gamze Çakar Maden'e seslenmek istiyorum radyo başına.
Bebişim inşallah iyisindir. Ben de iyiyim, iki tane mektup attım sana. Cuma günü gelir okursun. Ne konuştuysak o. Seni çok severim. Kendine iyi bak. Allah.

var, gam yok. Herkese bol şans, koğuşum değişti. B14'e geldim. Hasan, Kandere'de yıllarım geçti. Mutlu abi vardı. Allah rahmet eylesin Mutlu. Herkesi tokatlıyor. Çocuklukta korkuyorduk bir de. Allah'ın delisiydi o da. Vay be. Kaç sene boyacılık yaptım. O park var ya, hala duruyor o park. Dispanser vardı Sağlık Hoca. O parkın içinde boya sandıklarımızı saklıyorduk. O bir tane kahve vardı. Hala bilmiyorum duruyor mu? Aile Çay Bahçesi'ydi o zaman. Kaç senesi? Hemen hemen daha çocukluk, 6-7 yaşındaydık ya. Okula bile gitmiyorduk. Vay be. Kandır. Oradan da yayan çıkıyorduk Çamkule'ye. O şimdiki MTK'nın olduğu yerde ağaçlar, zifiri karanlık. Zaten 6-6.5-7 dedim ya, karanlık çöküyordu. Sandıkları da bırakıyorduk o parkın içinde bir yere, üstünü de ağaçlarla kapatıyorduk. Çocuktuk da. O Kandere'nin sokaklarında o yukarıya doğru yokuş çıkıyor ya. Neydi? Bakkalcı Tevfik amca vardı zamanı. Çok yaşlı. Tabii çok olmuştur öyle. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun bakkalı vardı tam tepede, onun önünden geçiyorduk ağaçların içerisinde. Çocuktuk, korkuyorduk, Çamkule'ye geliyorduk. Sabahta gene kalkıyorduk. Ta ki okullar açılıncaya kadar. Okula gidiyorduk, yine Kandere'de ayakkabı boyacılığı yapıyorduk. Zamana bak, vay be. Şakran T4 A8'de yatmakta olan nişanlım Atalay Tan Yıldız'a yanında olmak isteyip de olamadığım bir gün daha bitti. Gün gelecek, zor oldu ama başardık diyeceğiz. Bilirsin ki en iyiler sahneye en son çıkar. Ben her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısı armağan ediyorum. Ben Ceren Su Çarakırı. Şakran T2 11'de yatan aslan babam Bayram Çarakırı, seni çok özledim. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Mahkememize çok az kaldı inşallah. Yanımızda olacaksın aşkım, seni merak ediyorum, beni düşünme, ben çok iyiyim, tek derdim sensin, annem de çok iyi, sadece seni özlüyoruz. Babacım, sana kayınım Samir'in, Şaban'ın çok selam var, kalbimin içi, seni çok öptüm. TK11'de yatan Bayram Çarakırı'dan Şakran, kadın kapalı bir altı koğuşuna yatmakta olan Yonca değil, kulak canım karım, güzeller güzeli, yarım gelen mesajımız. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan nişanlım Sait Sayma, biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkartıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin sabah her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Bugün ayrı olsak da bir ömür beraber olacağımız günler yakındır. Seni çok seviyorum, sana dermandan doyamadım şarkısını armağan ediyorum. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan, bir çere selam olsun abisinden. Ona Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısını armağan olsun. Az kaldı, güneş sana da doğacak. Az sabırlı ol koçum. Şakran T3'te yatan Emircan Kaya, sevgilim, canımın içi, seni çok ama çok seviyorum. Seni çok özledim. Eylül'ü dört gözle bekliyorum. Çok güzel yemekler yapmayı öğrendim. Sen gelince sana da yapacağım. Sakın umudunu kaybetme. Her şey çok güzel olacak. Seni çok seven güzel gözlün Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısını sana armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Murat abi, ben Gamze Gökçan. B9 koğuşundan bulunan çiçeğim, gülüm, kalbim, mis kokulu bebek kardeşim Nuran Gökçan radyo başına. Bir tanem her şey yolunda, merak etme, salondayım. Yoğun çalışıyorum. Dün isteği geç attım, inşallah duymuşsundur. Yarın görüşe tabii ki de geliyorum. Söylememe gerek yok. Biz çok iyiyiz ve senin de iyi olmanı istiyoruz. Bebetoların çok iyi. Esoş'un çok selamı var mı? Seni çok seviyoruz kalbimizin içi. Allah'a emanet ol. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Ben Berat Karagöz ve Furkan ikinci kardeşlerinden. Şakran'da yatan Emrecan Çiçek abime selam olsun. Bu şarkı ona ve onunla beraber yatan bütün mahkumlara armağan olsun. Azar Bülbül'den Toprak. Ben Efe 4.0'da yatan dostum Barış Doğan'a selam olsun. Nice özgür seneler seninle olsun kardeşim, elbet bir gün. Murat abi selamlar, ben Ayşe 25, aleyküm selam kardeşim. İçeride bulunan derdim Selda Eren ablama çokça sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı haberlerini alıyorum, adına çok sevindim. Mektubunu bekliyorum. Ayrıca içeride bulunan aslan sevgilim Batuhan Meraklı, bu gece uyumadan iyi haberleri bekleyeceğim. Mahkeme dönüş bana bir şekilde ulaş sevgilim, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Şükran İrge radyo başına, Şükran İrge radyo başına. Batman'dan eşim Zeki, çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni seviyoruz, kavuşuruz diye avunurum ben. Sensizlik çok zormuş, yanıyorum ben. İçimi ince bir sızık kavurur, sensiz mi geçecek sevda mevsimi? Şükran İrge ve arkadaşı Çimen Tepeli Ayşegün'e sevda mevsimi şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Zeki kardeşim. Biz Şakran Açık'tan abi kardeş Berkan Batur ve Deniz Karabağ 3.0 A20 koğuşla yatan abi kardeşlerimiz başta olmak üzere Caner Batur, Mete Beydilli, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Çapa Hakan Ecerel, Cikcik Erhan Durak, Bekir Güler, Aytaş ve Bedri Ceviz Kıran, Utkan

ve dede Utkan, dede Serkan kardeşler. Yanlışlık var. Utkan ve dede Serkan kardeşler diyelim. Ramazan Köse, Ensar Kahyaoğlu, İstek Şarkı, Canbay Walker'dan bertaraf Can Bağatur ve A20 koğuşuna bizden armağan olsun. Tekrardan abi kardeşlerimize selam olsun. Seviliyorsunuz. Biz Şakran Açık'tan Tatar Berkan Bağatur ve Deniz Karabağ, sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Ben Şakran Açık'tan Berkan Bağatur. Bugün çalan en güzel şarkılar Can abim benim için kandan olmasa da candan olan Deniz Karabağ ve Kadın Kapalı. C5 koşuna olan yengem Gamze Karabağ'a bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. Gece sözüm, masada kimin olduğunun bir önemi yok. Atılan zarlara, oynanan kumarlara dikkat, sınırlar zorlansa da çok abi de kurnazı da bozarız. Şakran Açık'tan Tarkan, Şakran Açık'tan Tatar Berkan Bağatur. Ben Aleyna Öztürkçüler gösteren Deringöl radyo başına sana bu isteği dün yolladım, gitmemiş. Bugün Selo'yla beraber açıktan aradılar beni. İyiler, Gülseren teyzeciğim Firdevs'i teslim ettim açığa. Aklın kalmasın, haberin olsun. Sorun yok, her şey yolunda, az da sabret. Kime kaldı oralar, sana kalsın. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben C16'dan Ebru Göçük. Ne altında olan gizli sevdalar radyo başına çağırır mısın Murat abi? Seni çok özledim, sensiz olmuyor gizli sevdama bir söz bırakmak istiyorum. Sensiz zaman çok yavaş, hükmü olan değil yüreği olan yargılansın. Gökhan Namlı, Özdemir elbet bir gün sevdim. Sana da iyi akşamlar Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kadar mahkumlarıyız. Vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene verilecek selamım yok. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırla saklıdır. Her zorluk insanı biraz daha olgunlaştırır. Bugün demir parmaklıklar var, yarın umut ve diyeceğim o ki denetimli serbestlik yemiş hayallerim var benim. Ne zaman mutluluğu yakalasam takibe alınıyorum. Çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Yaşamamızın kalitesini belirleyen yegane unsur sevdiklerimizle kurduğumuz bağlardır. Buradan Can abilerim Mete Beydili, Taner Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım Caner Bağatur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ecerel, Can kardeşlerim Selahattin Ecerel, Ömer Kütükçü, Gürkan Ecerel, Narlı Dereli, İsmail Akpınar ve Ensar Kahyaoğlu namı der. Şekil kardeşim, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, iyi yayınlar. Ersin Satır, sağ ol Ersin kardeşim. Latif Can Doğan, Ercan Doğan, elbet bir gün o güneş bize de doğar aslanlar. Sizi seven kardeşiniz Enes Peker. Ben Alena Öztürkçüler gösteren Deringöl radyo başına. Sana bu isteği dün yolladım, gitmemiş. Bugün Selo ile beraber açıktan aradılar beni. İyiler. Gülseren teyzeciğim Firdevs'i teslim ettim açığa. Aklın kalmasın, haberin olsun. Sorun yok, her şey yolunda. Az daha sabır. Kime kaldı ki oralar, sana kalsın. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben C16'dan Yaren Bas, seni severim, seni seveni de severim, seni benden çok seveni kurşunlara dizerim. Ben kendime yakışanı yaptım, kendine yakışanı yapmayanlar utansın. O vefasız bilir kendini, Eyüphan'dan, kör şeytandan, nankör şeytan, kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar Murat abim, sana da sağ ol kız kardeşim. Ben C16'dan Murtakeli Zeynep Turan, benim canıma candan kardeşlerim Sevgi Kavak, Huzur Canbaz, Hüsne Toprak ve onun derdesi Delil Hatice Başar. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Giderse ömrümüzden gider, cesaretimizden asla. Bu arada beni tanıyan derdilerime armağan olsun, benim ihtiyacım var şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Şakran Teki John koğuşuna yatan abimiz Şehmus Altun'da, umarım iyisindir inşallah. Bu günler geçecek ve özgürlüğüne kavuştuğun günleri göreceğiz canım abimiz. Güzel ve aydınlık günler seninle olsun daima. Dualarımızdasın, en kısa sürede aramızda olman dileğiyle. Allah'a emanet ol. Hatice'nin arkadaşı Elif Babayit ve Elif Teker. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Şöyle açalım. Şakran Teki John koğuşundaki Şehmuz Altun'da, hayatın tüm zorluklarına karşı arkamızda dağ gibi duran babama ve amcama, sizi çok özledik. Bu ses size umut, yüzünüze tebessüm olsun.
Her daim dualarındasınız. Rabbim en kısa zamanda sizi bize kavuştursun. Hatice Altun'da ve Sevim. Bir tane daha şöyle bir sayfamızı açalım. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, bugün sana sımsıkı sarılmak. Günlerdir içimde biriken özlemi biraz olsun hafifletti. Kokunu duymak, yanında olmak bana çok iyi geldi. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Belki de bu yüzden bana kırıcı gelen bir söz duyduğumda duygularımı her zaman kontrol edemiyorum. Çünkü sana karşı hissettiklerim sıradan değil, sevgim de özlemim de çok derin. Bazen kızıyorum, bazen kırılıyorum ama kalbim sana olan sevgi yarım gelen mesajımız. Bence altı koştan Nahide. Kıymetli canım kardeşim Ceylan Kılıç, seni çok seviyorum. Benim için çok kıymetlisin. İyi ki senin gibi bir kardeşim var. Ve hayatımın kadını, kıymetlim, kalbimin tek sahibi, kurban olduğum Gülsüm Yazgan. Seni çok seviyorum. Bu kalpte teksin. Her zaman da tek olacaksın. Beni güldür ya da öldür şarkısı benden size gelsin. İkinizi de çok seviyorum. Abi Murat, sana da selam olsun. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran T1A5 koğuşuna atan Erol Özbayraklara, İSKO'dan canım aşkım, bugün biraz kavga etmiş olsak da sen benim dünyamsın. Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Rabbim senin olsun, üzülme, sıkılma. Her daim yanında ardındayım. Ben sana kurban olurum, özür dilerim senden. Sana bağırdığım için. Bazen benim de sinirlerim bozulmuş oluyor. Seni çok seviyorum Ebru Gündeş, aşık şarkısını sana armağan ediyorum. B9'da yatan Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Erkeş ve bütün kader mahkumlarına Müslüm Gürses'ten Küskünüm şarkısını armağan ediyorum Yavuz Deniz. Meremen B6'da yatan Erdoğan Bilgiç başta olmak üzere Erzurumlu kardeşim, Aykut kardeşim, bütün kardeşlerime en yakın zamanda ailenizle olmanız dileğiyle cansınız Yavuz Deniz. Ben Beyza Nur, T2B5 koğuşuna atan sevgilim Özgür Durmaz, eğer duyarsa diye söylüyorum, seni çok seviyorum sevgilim. Telefon bir anda kapandı, umarım bir sorun olmamıştır. Yarın Bursa'ya dönüyorum, mektuplarıma cevap ver. B6'da yatan Can kardeşim, Ebu Bekir Erdoğan, Bilgiç Ali Yaşar, Üveys Dikulak, Volkan Şenol, cansını sıradaki şarkı bütün kardeşlerime gelsin Yavuz Deniz. Menemen Kapalı'da yatan Ebu Bekir Erdoğan, Volkan Şenol, Mert Bek, Berber, Yaşar kardeşlerin başta olmak üzere sıradaki şarkı Ayşe Fulya Bulut'a olmak üzere bütün kader mahkumlarına gelsin Yavuz Deniz. Ben Aktepe'den Ali Doğan, 1 nolda yatan kardeşim Osman Temel, 2 nolda yatan Aydın Bıçakçı Şerif, Subaşı 3 nolda yatan Ekrem Birliği, 4 nolda yatan İsmet İlhan Fafi, Erdal Abme Abdullah Nurdan, Şerif Çardan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlarıma grup yorum, Munzur şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Eko Can, Eko Birlik selamını aldım Mami'den. Aleyküm selam. Şimdi isimleri zikrettikçe aklımıza geliyor. Not alacak bir şey yoktu çünkü başka stüdyoda programa giriyor. Diğer stüdyoda hadi elimizin altında kalem kağıdımız vardı. Orada birkaç gündür, geçen haftadan beri kaynaklı mahalle anlamında internetlerde sıkıntı olduğu için çok büyük stresler yaşadım. O yüzden bir iki gündür başka stüdyoya geliyorum. Oradan yayın yapıyorum ki mahcup olmayayım diye. Aleyküm selam Eko. Gözlerinden öpüyorum. Selamını aldım Mami'den. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi selamun aleyküm. Ben T1B14'ten Özcan Bora. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Bu hafta tahliye oldum, darısı bütün mahkumların başına. Kader birliği yaptım, derdi dostum Emirhan Şener Işıko abim, delikanlı kardeşim Sarı Yalçın amcam ve Hamdullah kardeşime, Sado abime çok selamlar. Kurumda yatmakta olan Ekrem Birlik ve Murat Ayata abime çok selamlar. Onlar Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı Cezaevi 5 koğuşundan Japon Fatma Kıza kader birliği yapmakta oldum. Can dostlarıma Sarı Ayşegül Yılmaz Bergamalı Ceren Gürbüz radyo başına. Bu saatten sonra olmasa da olur. Sezen akşamdan ihanetinden geri kalan şarkısını çalarsan sevinirim. Saygılarımla abi, estağfurullah kardeşim benim. Ben Tatü İsmet Bilal Yavuzer radyo başına. Hangi koğuştaysan anneme haber yolla abi. Buradan düzeni bıraktığın gibi devam ettiriyorum. En yakın zamanda seni bekliyoruz. Orhan Işıksoy Gökhan Balcı'ya da selamlar olsun. Hemen sayfamızı. Selam Murat abim, ben Şakran Kadın Kapalı B3 koğuşundan Sarı Ayşegül Yılmaz, aleyküm selam kız kardeşim. Kader birliği yaptım biricik dostlarım Japon Fatma Kızak Bergamalı Ceren Gürbüz radyo başına.
Yolunda giden her şeyi yol kenarından izliyoruz. Cambay Walker'dan Bertaraf şarkısı Armağan olsun. Murat abi Şakran, Kapalı T1, B9 Koğuş'tan ben Mehmet Uygunar.

Ferhat Bayram Selçuk Ok Barış Arabacı, bu değerli arkadaşlarım Uygar Donay'dan kanım kurusun armağan olsun. Ben İrem, şakran kapalıda yatan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş sana da doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün aslanlar kafese yakışmaz. Aydın güvenden sakın ola, beni unutma armağan olsun. Murat abi, şakran dört nolda yatmakta olan sevdiğim gözümün nuru Atakan Günel, beklenen gün gelecekse çekilen cefa kutsaldır. Yollarını gözlediğim aklımda bir sen varsın, bir de seninle olan hayallerim. Özlem ve hasret sana sevdiğim. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız, Allah'a yemin olsun ki. Bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Seni çok sevdiğimi unutma ömrüm, elbet bir gün atom aslan kocam. İbrahim Tatlıses, hasret kaldım şarkısı benden aslanıma armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Şakran kadın kapalı C16 koğuşuna atan sevgilim Selinay Sayan'a radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Seni çok içeride yapılan aldanma, seni yıkamazlar. Senin ablaların arkanda, senin arkanda dağ gibi sevgilim var. Bütün seni koruyan kollayan ablalara selam olsun. Sibel Candan ölürüm şarkısı armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben Caner Kaya. Aleyküm selam Caner. Sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgili eşim, her şeyim olan Nazar Alınca. Onu çok sevdiğimi kader birliği yaptı. Koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Nazar, seni çok seviyorum. En kısa sürede yanımda olacaksın. Merak etme, her şeyim. Uygar Donay'dan Nazar şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. İyi yayınlar sana da. Sağ ol Caner. Selamun aleyküm Murat abim. Şakran T3B17 Mustafa Kandemir radyo başına. Canım kardeşim nasılsın, iyisindir inşallah. Seni çok özledik, çok seviyoruz. Senin yerin her zaman farklı. Sensiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için inşallah. Bu günleri atlatacağız. Bu söz benden canım kardeşime. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Hepinize selam ve saygılar. Allah'a emanetsiniz. Ahmet Kaya'dan içeriden çıkacak adam sizlere armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4B7'den Şerif Çağrı'dan. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Cezaevlerinde yatan abi kardeşlerim Saadettin Aydın Bıçakçı, Abdullah Nur'dan, Şerif Subaşı, Eyüp Sayan Kadın Kapalı, B3'ün Gülü Helin Çağrı'dan hepinize selam olsun. Bugün konuşmak iyi geldi, kendine çok iyi bak, dikkat et, her zaman yanındayım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan, aşkım benim. Bugün Muro'yu gördün, gözlerindeki o mutluluğu gördüm. O bana yetti. Muro Foça'ya gitti zaten. Ben hiçbir şey demedim, sadece seni bekliyorum. Sen gelince konuşuruz. Bizi sakın merak etme sultanım. Çocuklar iyi, her şey yoluna girer. Seni seven Murat, bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun sultanım. T2'de yatan nefesim, bünyaminim, aşkım. Çok fazla söze gerek yok. Bu hayatta vazgeçmeyeceğim tek kişi olduğunu bil. Ve seni ölene kadar seveceğim sol yanım. Her zaman seni çok seviyor ve bekliyor olacağım. Aramadın, tekrardan hat gitti. Herhalde kendine dikkat et sevdiğim. Öpüyorum o güzel gözlerinden. Aydın'dan yazıyorum, adım Varol Serttaş. İzmir Şakran C5 koğuşuna yatan teyzeme bir şarkı armağan etmek istiyorum. Gelir gelir o yar adlı şarkı armağan ediyorum ve tüm kader mahkumlarına sabır diliyorum. İyi geceler. Murat abi selamun aleyküm. T3C 15 koğuştan İrfan Gülcan. Ben aleyküm selam İrfan kardeşim. Öncelikle C15'in adaletini sağlamakta olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Aslan Yürekli dostlarıma selam olsun. Aynı koğuşta bulundum kaleli Agit Demirtaş, Balıkçılar Kralı Felek Memo, Halil Yiğit, Hüseyin Özcan, Mehmet Doğan, Olcay Konak Seven ve aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Emrah Tatlı, Ferhat Taş namı der, Tehlike, Yusuf Tokay, Manisalı İbrahim, Gökhan Karaduman, Murat Demirkayık, Kamil Cura, Yasin Ülger, Turgut Tokçan, Yavuz Kırıcı, yarım gelen bir mesaj İrfan kardeşim. Murat abi hayırlı akşamlar. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına ve koğuş arkadaşı Nazar Alınca, sen de radyo başına. Caner seni çok seviyor yenge. Seni anlatıyor sürekli bana. Seni çok sevdiğini söylüyor sürekli Selinay Sayan. Her şeyden, herkesten çok seviyorum seni. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2 C14'te yatan Şükrü Büyüktalaş'a. Seni çok özledim Şüko. Murat abi ben şakran kapalıda bulunan T1 B9 koğuşundan Mehmet Uygunar. Kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan canım karım Damla Öztütüncü radyo başına. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum ama biliyorum ki bu günlerde geçecek ve yeniden kavuşacağız canım karım. Damoşum seni çok seviyorum. Yıldız Silva, aklım hep sende, damlama gelsin canım karıma.
Hayırlı akşamlar diliyorum. T15 koğuşuna başta kardeşim Egemen Gürbulak ve diğer tüm kader mahkumlarına selam olsun. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasret alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş, bir umutla beklenesin canım kardeşim. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim benim. İçin kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm. Arabayı yaptırdık, aklın kalmasın canı. Sen de Murat Bey'i gördün, bizi unuttun galiba canı. Yazdık bunu kenara. Gözlerindeki aşkı gördüm, ilk günden beri hayranım sana sultanım. Seni seven Murat Uygar Doğanay'dan Aydan Güzel... Uygar Doğanay'dan hasret şarkısı hatunuma ve arkadaşlarına gelsin. Ömrüm hayırlı geceler. Ben Şırnak Cizre'den Dilber Abak. İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde olan kuzenim Vildan Abak için ve tüm mahkum kadınlar için bir istek şarkım olacak Derya Bedavacı'dan ama geçecek şarkısı. Biricik kuzenim Vildan Abak'a armağan ediyorum. Her şey geçecek. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle sizlere de armağanım olsun. İyi geceler dilerim. Şakran'da yatmakta olan değerli amcam Rafet Halıcıoğlu ve değerli dostlarım Kadir Saran, Mege Asil Çalışkan, Malik Ejder Kiper... Malik Ejder Kiper, Adem Akdere, Gökay Öztürk Okan, Müço Ersinkaya, Ozan Kumlu Ova, Sacit Mert, Veysi Kara, Gökhan Bozkurt, Alican Ten, Kara, Alican Teni Kara, Abdur Kadir Koç ve ismini sevmedim tüm dostlarıma selam olsun, sizleri seven Adem Halıcıoğlu. Selamünaleyküm Murat abi, T3A20'de yatan Taner Bozboğa'ya radyo başına. Dünyada milyonlarca insan olabilir ama benim için tek bir yüz, tek bir ses, tek bir yürek var. Çünkü benim bütün seçimim, bütün yolum ve bütün gerçeğim sensin. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi ben T3A20'de yatan Taner Bozboğa, beraber yatmakta olum Aslan abilerim. Mete Beydili, Reis Caner, Batur, Nihat yani Said Faik Ölçen, Çapa Hakan Ecerer, Utkan Dede, Serhat Gökalp, Emrah Acabe ve kardeşlerim Ensar Kahyoğlu, Ömer Kütükçü, Yusuf Demir, Selahattin Ecerer. Bu değerli insanlara selam eder. Ayrıca Murat abi istek şarkı Murat Şampınar'dan Sevgi Pınar'ı armağan olsun. Ben T1B9'da yatmakta olan Alperen Kiriş, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Bayram Selçuk Ok, T2'de bulunan Seçkin Ok selam ediyorum. O yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsız Ahmet Kaya Yorgun Demokrat, tüm Kiriş ailesine selam olsun. Hürri Çeliker radyo başına. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundan canımdan çok sevdiğim biricik aşkıma Emrah'tan. Sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam şarkısı canımdan çok sevdiğim aşkıma gelsin gönderen Yiğit Aziz. Şakran'da yatan Berat Kurtay, huyumu bildiğin halde neden yapıyorsun bana bunu? Ara yani ölür müsün bilerek mi yapıyorsun, yapma bak huzursuz oluyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, kötü oluyorum, kötü şeyler düşünüyorum, aklıma geldikçe saçma sapan şeyler kuruyorum, aşk yapma bana bunu, salı günleri ara. Berat Kurtay, çıkmanı sabırla bekliyorum, bizi hiç bırakmadım, Berat bırakmaya da niyetim yok, bunu bil, seni seviyorum aşk. Berat Kurtay, alıştım biliyor musun, sensizliğe de alıştım, alışmak istemiyorum, yorgunum ve sen de dinlenmek istiyorum, seni bekliyorum, seni seviyorum. Murat abi T1B7 yatmakta olan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Memum Aslan Kocam çok güzeldi bugün. Biraz tartıştık ama güzeldi. Seni özlediğimi anladım. Çok güzeldi. O kokun çok hem de bak akşam oldu yine çok ama çok özledim. Nasıl yakışıklı bana benim kocam. Çok başkasın bana be Memum. Aslan Kocam sen aslanlar gibi yatacaksın ben de aslanlar gibi bekleyeceğim. Aslanın eşi de aslandır Paşa Kocam. Çok başka duygularımsın. Seni çok seviyorum bunu bil ve bekleyeceğim Aslan Kocam. Murat abim şura İskenderli'den dön çalarsan sevinirim. Murat abi selamünaleyküm. Ben Keko Fırat Öztaş denen aleykümselam Fırat kardeşim. 3 nolda yatmakta olan Pitbull Mithat Belgin radyo başına. Abi konuştum konuyu dayıya ilettim sana ve tüm koğuşuna selam olsun. Dayımın da sana çok selamları var. Biz T1B3 koğuşundan Yasin Akçay Sarsılmaz Ensari Altın Işık başta adayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay Volkan Kızılyel kardeşlerim Armağan Eleftoz Murat Akgün Mert Şen kuzenim Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Bilal Çetin Polat Yalçın Ahmet Altunbaş bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Geceyi dayımın sözüyle bitirmek istiyorum. Özgürlük yarınlarında görüşmek dileğiyle.
Murat abi kolay gelsin. Ben T1C16 koğuşta Murat Çampak. Kadın kapalı B3 koğuşunda olan hayatımın anlamı Mizgin Aylak'a sesleniyorum. Canımın işi nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, aklım bende kalmasın. Dün telefona giremedim, o yüzden arayamadım seni. Seni çok seviyorum. Kendine benim için çok iyi bak. Ben T1C16 koğuştan Murat Çampak, kadın kapalı B3 koğuşunda olan yürek yaran Mizgin Aylak, İzmirli Buse'den Kara Gözler şarkısına armağan ediyorum. Murat abim çalarsan sevinirim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan Nazan Demirhan ömrüm. Senin bir gülüşüne bir ömrümü seve seve veririm. Aklın hep burada biliyorum. Sakın bizi merak etme. Berna yanında çay yapmış, bizi çağırdı. Sana çok selamı var. Şişirdi bizi, anla. Menemen'den sevgi dolu selamlar. Canım aşkım, bütün şarkılar sana gelsin. Selamun aleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuşundan Murat Çampak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Kadın kapalı B3 koğuşunda olan can parçam Mizgin Aylak ve Bucalı Medo kardeşime bin selam ederim. Sevgilerimle Murat Can Pak. Buradan annemize seslenmek istiyoruz. B7 koğuşundan Melike Baran ve gece söz bırakmak. Kavuşmamız artık çok az kaldı. Günleri tek tek sayıyorum. Bazen takvime bakıp bir gün daha geçti diye mutlu oluyorum. Seni ne kadar özlediğimi kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Sensiz geçen her gün bana uzun geldi ama içimde hep bir umut vardı. O umut da şimdi gerçeğe dönüşüyor. Seni yeniden göreceğim, sana sımsıkı sarılacağım günü hayal ederek beklerim. O an geldiğinde sanki bütün hasret yarım gelen bir mesajımız. Şakran T4C3 koğuşuna yatan sevgilim Erol Üzer radyo başına. Gülüşü güzel sevgilim, sana çok ihtiyacım var. Beni her ne kadar kırıp üzsen de sensiz yapamıyorum. Seni çok özledim. Irmak herhalde galiba. İsim eksik gelmiş. Şakranda yatan Salih İlkan. Nasılsın, iyi misin? İyisindir inşallah. Seni seviyorum Salih İlkan radyo başına. Benden sana gelsin Enver Yılmaz bir zalim elinde. Ben Şahin Gündoğan. Şakran T3C10 koğuşundaki kader arkadaşlarım, abi kardeşlerime gelsin. Başta Osman Önen olmak üzere aynı gökyüzüne küçük bir pencereden baktığım tüm kardeşlerime. İnsan bazen ailesinden uzakta kalır ama kader ona kardeşten öte dostlar verir. Günler geçer, duvarlar eskir, kapılar açılır fakat zor zamanda omuz omuza duranların hatırası ömür boyu silinmez. Allah hepinizin yolunu açık, sabrınızı güçlü etsin. Ben Irmak, Şakran T4C3 koğuşunda bulunan can bildiğim sevgilim Erol Üzer radyo başına. Zamansız bir günde ayrıldım senden. Ne dünden memnunum ne bugünümden. Sensiz yaşamayı beceremedim Erol'um. Gülüşüne ihtiyacım var. Murat abi T1B2 koğuşuna atan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Kalbim abim, nasıl yakışıklıydın bugün. O kokun gene beni benden aldı abi. Çok ayrı sevdiğim ilk ve son aşkım, ilk sevgilim, başımın tatlı belası. Çok seviyorum seni abim. Abi çok özledim şimdiden bile. Allah'ın izniyle çıkacaksın. İş canını sıkma, benim içime doğuyor. Biliyorsun benim iç güdülerim çok kuvvetli. Asla bırakmayacağız seni. Evlensen bile bensiz olmaz. Her zaman dibimizde olacaksın. Seni çok ama çok seviyorum. Kalbimin başkenti Murat abi. Kardeşim benim. Vallahi yarım gelmiş mesajım. Murat abi şakran kadın kapalı C14'te bulunan Damla Öztütüncü canım kardeşim Dadoş'um. Ben Cansel, seni çok ama çok özledim güzel kardeşim benim. Kendine çok iyi bak, beni görüşe yazdırmayı unutma Damoş. Kardeşimi çok özledim canım kanım güzel dostum. Allah'a emanet ol inşallah güzel kardeşim. İstek şarkı dostum dostum güzel dostum canım kardeşime gelsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam, ben Yusuf Gündan. Şakran T3C 10 koğuşuna atan aslan yerim amcasının canı. Her zaman yanınızdayım, aslan gibi girdin aslan gibi çıkacaksın. Hep beraber zorluklara kafa tutacağız, ekmeğimize bakacağız. Koğuş arkadaşlarına özgürlük adına ailelerine kavuşmalarını diliyorum amcam. 15 yıl yattım bitti, her şey geliyor geçiyor ama çok şeyi de alıyor. Şimdiye kadar olan oldu, bu saatten sonra ekmeğe bakacağız aslan yeğenim canımsın. Murat abi hayırlı akşamlar. Şakran kadın kapalı C16 koğuştan sevgilim her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Senin isteğini yarın halledeceğim bir tanem. Her gün özgürlüğe bir adım daha yakındır. Çülay Maciran'dan senden vazgeçmem şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol sevgilim. Foça Açık Cezaevi B blokta olan Muhammed Ümit Doğan'a çat kapı şarkısı gönderiyorum. Geceyi güneş siler beni senin hasretin. Seni çok seviyorum.
Seninle yaşamaya da razıyım sevgilim. Gücüne hayran, rüyanda beni gör. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajımızı da okuyalım. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan aslan baldızım Sima, ne yapıyorsun gülüm? Özlemişim seni. Seni seviyorum. Sıkma canını. Perşembe gününe haber gönderdim. Anlatırlar sana. Alacağız seni. Merak etme. Arkadaşlarına selam söyle. Ve bizi tanıyan tüm dostlara selam ederim. Nurullah Öncü ve abim Fırat Gizgin'e de selamlar olsun. Evet, bir kez daha paylaşayım. Sayfamızı yenileyim. Varsa paylaşalım. Kimsenin hakkı kalmasın. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Cümlenize sevgiler, selamlar olsun. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.